0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Bel kız, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: hayvanın mutlaka bir annesi vardır.
1: Varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir.
2: Bunu unutma.
0: Hiç öyle şey olur mu?
1: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
0: Abi!
1: Bu kez çok para kazanacağım.
3: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
4: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
5: Evet, ayılar balı sever.
3: Bal mı? Bilemiyorum.
5: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
3: Başka bir şey olmalı.
4: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
0: Ayı mı?
4: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
0: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
3: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
0: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
3: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
4: Nasıl yani?
3: Beni iyi dinleyin şimdi.
1: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
4: Bestami abi, Bestami abi.
1: Hayırdır Ömer?
4: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.

0: bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
1: Evet, iyi fikir.

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
0: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
1: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
0: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
1: Olamaz. Yine geldin.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Dans.
1: Yavaş.
2: Yavaş.
0: Özdeş. Gel.

0: yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Ha!

0: Start.
1: Land.
2: Huh. Yeah.

0: Calmaza.
1: آفرین میام.
2: آفرین.
0: آفرین.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Aa, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nine, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nine. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nine, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nine, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.

0: Moramız yeterince aydınlık oldu.
1: O ne? Ay, yürüyen yalan.

0: camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
1: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
2: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
3: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
4: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
5: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
3: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem. Hey çocuklar. Kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
1: Şşt, Mert abi. Göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
3: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
3: Hayır. Çocuklar durun. Sadece...
1: hani? Başka taş yağmıyor?
3: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
1: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
3: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
1: Hey!
3: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda.
6: Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
4: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
3: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
1: Çok eğlenceli.
3: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
2: Tamam, anladım.
4: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
3: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
1: Ne söyledin?

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

2 ve 3 ve 4 ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Aa, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Aa, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Aa, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Aa, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Aa, benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Aa, bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Kibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha, gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize... Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.

0: hadi buraya.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
3: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
2: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
3: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
2: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sobe.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam, tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak, bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam, anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina! Ha? Tuna!
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar, size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
1: Dayı mı? Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurtayla şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu. Sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek?
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu.

0: şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin. O bulsun.
0: Anlaştık.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikaten...

Latin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
3: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama...

0: hazır etmemiz gerekiyor.
1: Bütün işler birbirine karıştı.
0: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100.000 kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: ayıplar asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir moketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

0: kararı.
1: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
2: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
3: Ha?
2: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
3: Ha?
2: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile bu.

0: Ne diyorsun Makbule teyze? Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
1: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
2: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
3: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
3: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
3: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiyi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
3: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
1: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
2: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
3: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
1: Belki akü de takarız.
2: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
3: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek... Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
2: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim.

0: Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
1: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
2: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
3: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
2: Hı?

Allah Allah! Müşteba abi nerede acaba?

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müştaba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müştaba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müştaba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
2: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah pek güzel olmuş oyuncağın.
4: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufiye, ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.

0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
1: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
2: Bir de Çufil'in vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
3: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Elhamdülillah. İyiyim, iyiyim, merak etmeyin. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız. Maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen. İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programımıza.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: köpeğe neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek...

0: açtık.
1: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
2: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
3: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
0: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
4: Demiştim, biliyordum, Allah'ım, çok şükür.
5: Ne oldu İkbal?
4: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
6: Yani?
4: Hayır gecesi planlıyorlar.
7: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
8: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
6: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
6: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama

durmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Hı?
2: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
2: Evet Afsa. Allah'a emanet olun.

0: Boom! Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: Ha? P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada ben var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Ha? O iyi.
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah.
0: Anit,

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?

Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın.

0: Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
2: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: İlahi mi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Tamam, al Galip. İyice karıştır ve bana ver. Selim, bas deyince kronometreye basarsın.
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi.
2: Basıyorum.
0: Dur bir dakika. Henüz tam hazır hissetmedim. Size garip geliyor olabilir. Ama arkadaşlar, mental oyunlarda konsantrasyon çok önemlidir.
2: Evet kardeşim, hadi. Birazdan Bayram Hoca gelecek.
0: Oho! Tamam ya, tamam. Selim, bas kardeşim.
2: Bastım.
0: Haydi bismillah.
3: Zaman ilerliyor Salih. Biraz hızlansan mı acaba?
4: Evet. Hadi Salih, yapabilirsin.
0: Şşt, kafam karışıyor ama.
2: Kardeşim.
0: Bitti. Bas Selim, bas.
2: Evet, kaç dakika?
0: Yok daha neler.
3: Aynen kardeşim. Bekle sabır kahramanı olduk.
4: Sabırda galip, beklemede mülayim.
3: Sağ ol kardeşim. Çok doğru bir tespit.
0: Kronometre bozuk falan olmasın.
4: Ali.
3: Bayram Hoca bekliyor, hadi.
0: Sen nereye?
3: Ben de geleceğim.
4: Yok. Hocam, daha önce badem yedim ama çiçeğini hiç görmemiştim.
5: Ben de öyle tahmin ettim. Bu mevsimde mutlaka görmemiz gereken şeylerden biridir çocuklar, badem çiçekleri.
2: Çiçeklerin de bir zamanı var değil mi hocam?
5: Aynen öyle Selim. Bu yıl çiçeklenme zamanlarını kaçırsaydık önümüzdeki baharı beklememiz gerekecekti.
3: Aa, çiçek açar mı ya? Çok şaşırıyorum.
5: Ben de çok şaşırıyorum, biliyor musun Ali? Kahverengi ağaçtan beyaz, pembe, koyu pembe çiçekler çıkıyor. Kupkuru görünen ağaçtan Allah vakti gelince cap canlı çiçekler çıkartıyor. Şaşkınlık verici gerçekten.
3: Ama çok güzelmiş hocam. Şehirde insan farkına varamıyor.
2: Mis gibi de kokuyor.
5: Salihciğim, dalgın görünüyorsun. Bir sorun yoktur inşallah.
0: En kısa sürede yapma rekorumu kıracağımı düşünüyordum ama olmadı. Muhtemelen kronometre bozuk.
2: Üzülme kardeşim. Dönünce yeniden deneriz.
5: O zaman kalkıp biraz dolaşalım. Kafan dağılsın Salih. Belki oyun falan oynarız, ne dersiniz?
6: Yok.

0: Biz oyun oynamayacak mıydık hocam?
1: Evet. Oyun. Hadi saklambaç oynayalım.
2: Tamam ama uzağa gitmek yok Ali.
1: Yok hocam, tamam.
2: Kime be?
3: Ben olayım hocam.
2: Tamam Salih, sağ ol. Sayma zahmetinden kurtulduk sayende.
3: Önemli değil hocam.
2: Şu ağaç kale olsun.
4: Tamam hocam.
2: 20'ye kadar saymak yeter mi çocuklar?
4: Evet.
2: Hadi o zaman başlayalım.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve.

hemen de gördün ha.

0: Çeşmenin orada biri var. Görüyorum.
1: Sobi.
0: Üf. Bir anlık boşluğuma geldi. Yoksa biraz zor sobelerdin.
2: Hı hı. Evet kardeşim.

0: Ali, bir sen kaldın. Hey, mezarın arkasındaki. Ali, gördüm seni.
1: Hocam, mezar varmış. Hiç görmedim.
2: Sakin ol bakalım Ali. Burası bir mezarlık değil. Bakalım neymiş?
1: İşte hocam burası.
2: Yaklaşıp bakalım. Gelin gelin.
1: Bismillah. Neymiş hocam? Gerçekten mezarlık mı burası?
2: Hayır çocuklar. Burası bir mezarlık değil. Bu da bir mezar taşı değil.
1: Ne peki?
2: Bakın çocuklar, her ne kadar mezar taşına benzeseniz de bu bir kıble taşı.
1: Kıble taşı mı?
0: İlk defa duydum. Kıble taşı ne demek hocam?
2: Kıble taşı, açık havada namaz kılmak isteyenlere kıble yönünü gösteren taşlardır. Eskiden yani Osmanlı zamanında birçok namazgah vardı. Bu alanda muhtemelen bir namazgah.
0: Namazgah ne hocam?
2: Cami dışında açık alanlarda namaz kılmak için ayrılan alanlara namazgah denir çocuklar. Burada namazgah olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.
0: Camide kılmak daha iyi değil mi hocam?
2: Yeryüzü bizim mescidimizdir çocuklar. Cami dışı mekanlarda da temiz olmak şartıyla rahatlıkla namaz kılabiliriz.
0: Sıcak havalar için bence süper fikir. Açık havada çeşmeden abdesti al, kıble taşına dön namazını kıl. Oh mis!
1: Ben de namazgâhta namaz kılmak isterdim.
2: Siz isteyin yeter.
1: Gerçekten mi hocam?
2: Tabii. Zaten vakit girdi. Suyumuz akıyor, kıblemiz belli. Ne duruyoruz?
0: Abdest için birim.
1: İki.

0: Ha?
1: Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
2: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
2: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
2: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
2: Of.
3: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
2: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
3: Nasıl yani?
2: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
3: Evet.
2: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
3: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
2: Hayır.
3: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
2: Anlattı mı?
3: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
2: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
3: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
2: Beni mi?
3: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
2: Hadi ya.
3: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: Efendim Elif?
1: Agah dedeye şaka yapalım mı?
0: Şaka mı? Nasıl şaka?
1: Hani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
0: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
1: Yok canım, asıl sen benimle didişiyorsun.
0: Hayır Elif.
1: Evet Alper.
0: Ha? Hay Allah. Didişmiyorum derken bile didişiyoruz.
1: Evet, çok komiyiz.
0: Agah dedeye ne şakası yapacağız?
1: Bizi çömlek yapmayı öğretirken şakacıktan didişmeye başlayalım. Tam yine başlamayın dediği anda şaka diyelim.
0: Olur.
2: Aferin size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz.
1: Ben daha mı iyi gidiyorum Agah dede?
0: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
0: Tamam Agah dede.
1: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
1: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
0: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
1: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
0: Gözüyle bakınca bile anlar.
1: Hiç de bile görmesi lazım.
0: Demin nasıl anladı?
1: O zaman dönüyordu çamur.
0: Dönmüyordu.
2: Şşş, çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
1: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
0: Evet. Elif'le kafa kafaya verdik, sana şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.

0: Agah dede.
1: Efendim Alper.
0: Sadece çömlek yapmak zorunda mıyız?
1: Nasıl yani?
0: Yani başka şeyler de yapabilir miyiz bu şekilde?
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani ben bir uzay roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alperciğim. Yapılabilir tabii.
2: Ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Bunu nasıl başardınız?
0: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
1: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
0: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
1: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
2: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu.

0: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
1: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
0: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
1: Ne yetenekliymiş.
2: Evet, ne güzel.
0: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
2: Öğretmiş mi?
0: Hayır Alper'ciğim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş ve babasına... Kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat, nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış, oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor, hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman, bu işi sevmedim. Vay efendim, bunun maaşı düşük. Yok efendim, bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış. Hangi işe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
1: Nasıl?
0: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
2: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
0: Ya iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
1: Balta var ya Agah dedi. Baltayı bıraktı ya babası. Onu alsın.
0: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
1: Ne yazıyormuş Agah dedi?
0: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir yazıyormuş.
2: Ne güzel.
0: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı. Ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hakkıyla yapacağım demiş.
1: Oh be sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen insanlar çıkmaya başlamış.
2: Başardı yani.
0: Öyle görünüyor. Evet, kıssamızı dedik, hissemizi söyledik. Sıra geldi dikkat yarışına.
2: Hey!
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Yaşlı oduncu ormandan hangi ağaçları kesiyor?
2: Yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
0: Evet, tebrikler.

0: bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya, o mesajı nereye yazmıştı?
1: Baltanın sapına.
0: Tebrikler, 2 puan kazandın ve kaybedeni olmayan yarışımızın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
3: Böylece sen de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki.

0: dikkat balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.
0: Lay lay lay dikkat balonu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede?

0: Dingo tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Aman! Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go! Go!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. O saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: babacı ustası kunduzla.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?

0: taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
2: Olamaz.
0: Neden?
2: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
2: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
0: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
2: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
3: Aa, sahiden mi?
2: Tabii.
3: Anlatsana dayı.
2: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
4: Korkmadın mı dayı?
2: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
3: Sonra?
2: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
0: Aa, simitle köpek balığı mı yakaladın?
2: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
3: Sonra?
2: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. Köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
3: Yakalayamamışsın işte.
2: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
5: Oğlum senin güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
2: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
3: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
2: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
6: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
1: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
2: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil. Ayla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
1: Dayı.
2: Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım.
4: Dayı, iyi misin?
2: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
4: Kocaman bir balık tuttuk.
2: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
4: İnşallah dayı.
2: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbel'e. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
3: Neymiş o plan?
2: Gözlem yapmak. Tabii. Sakladın.
4: Dayı, bir şey geliyor.
2: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!

0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ne oldu dayı?
0: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
1: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
0: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
2: Ay yandım anam.
1: Dayıcığım rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
0: Hayır küçük hanım. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
3: Ne yapacaksın dayı?
0: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağımı geri alacağım. Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
1: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
0: Zekice. Ama kimse Zeki'den daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
4: Oğlum yine başlama.
0: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
5: Tamam sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
0: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
6: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
5: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
0: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
4: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için... hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
5: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
0: Baraj mı?
5: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
0: Olsun, yine de zararlı.
4: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde... sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar... bu sularda yaşama imkanı bulur.
5: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
0: Tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı yani doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Hop! Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: korkuyor musun? Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu, korktu.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.

0: Yüksek, yüksek, dik.
1: Ha? Bir masala ne dersiniz?
0: Dik, dik, dik.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış, lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış.

0: tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur, düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden, arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
0: İnşallah. Çok isterim.
1: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
0: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün. D6. Buldum. B3. H4. Ve G7. Vefa.
1: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
0: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
1: Çözdün ya. Al bakalım bu da ödülün.
0: Bu kitap.
1: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
0: Tamir etmişsin Arif Baba.
1: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
0: Çok, çok teşekkür ederim.
1: Aman, yavaş düşeceğiz. Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
0: Olur, seve seve. Ama bir şartım var.
1: Rıkkıbız görüyor musun? Bir de şartı varmış.
0: Yardıma geldiğim her gün böyle bir bulmaca isterim.
1: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aşk olsun dede. Yemek saati geldi. Hala buradasın.
1: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali. Yeni yardımcım. Ali bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
1: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödümü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
2: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
0: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
0: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
0: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
0: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
0: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendin bırakmak istemeyeceksin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle.
3: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Bakıyorum tanışmışsınız.
0: Tanıştık Hakkı baba.
3: Harun, beğendin mi ortamı?
1: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
0: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
1: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
0: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
3: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
0: Buyur Hakkı baba.
3: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
1: Müsait müsait. Hadi gidelim.
0: Gidiyoruz zaten.
3: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
0: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun...
1: Heyo!
0: Ne yapıyorsun Harun?
4: Ne yapıyorsun orada? İn oradan. Ay tabii. Neler oluyor burada?
1: Ben biraz...
4: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
1: Özür dilerim abi.
4: Ne? Abi mi?
1: Amca diyecektim.
4: Amca mı?
1: Hocam.
4: Ha, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
1: Geziyorduk.
4: Döne döne mi?
1: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
4: Ne yapa yapa peki?
1: Gide gide. Yani Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani
5: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
4: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
5: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
4: Evet öyle.
1: Ne oluyor ya?
0: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
4: Biliyorum Emin. Hakkı baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Haruncuğum. Özür dilerim.
1: Evet biraz yaptım.
5: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
1: Yok canım, o kadar değil de.
4: O kadar, o kadar.
1: Hayır ya, aslında ben...
4: O kadar dedim.
1: ya. İyi korkmuşum demek ki.
4: Çok güldük çocuklar. Aman yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o şey hareketi...
1: Takla.
4: Takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
1: Özür dilerim hocam.
4: Eyvallah. Emin?
0: Buyur hocam.
4: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem Taşan'ı da görmüş oluruz.
0: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
1: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
4: Oho! Çattık iyi mi?
1: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
4: Tamam tamam. Gazoz da var.
1: Oley! Tamam ama ya. Amma uzattınız.
4: Tamam tamam. Gülmeyeceğiz.

0: özür dilerim.
1: Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
2: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
1: Olur tabii hocam. He?
3: Müezzinlik mi?
1: Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
3: Ne güzel ya.
2: Sen de gelsene Harun.
3: Olur.
0: Harun? Hı?
3: Efendim Fatma abla.
0: Gazoz bitti.
3: Doğru ya.
4: Dikkatsiz Selim.
3: Abla?
4: Abla ya, ne sandın?
3: Sen de arıyorsun burada.
4: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
5: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
0: Olmaz mı Hakkı baba?
5: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
0: Hemen.
4: Dur Fatma abla, ben getiririm.
3: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
5: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
3: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
2: Ya bu çocuk bombaymış ya.
3: Of ya.
5: Tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
0: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
3: Yo, çok beğendim.
5: Peki taşanı beğendin mi?
3: Orası neresi ki?
5: Şu an oturduğun yer Harun.
3: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
1: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
3: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
2: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
5: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
3: Ha, tamam şimdi anladım.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Cümlemizden Hakkı baba.
5: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
4: Alıştım.
5: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
1: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
3: İyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
1: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... Harun.
3: Evet. Zor ama imkansız değil.
1: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
3: Ay, tamam. Uyumuyorum.
1: Belli.
3: Sen anlat, ben dinliyorum.
1: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
3: Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
0: Değil mi ama? Bence de komik.
3: Gül, ben sıkıldım, yatıyorum.
7: Hıyt!
3: inandık.
7: Harun!
3: Ya Emin, git işine ya.
7: Kalk dedim.
3: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
7: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
3: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyrede aldım. Az daha maçı kaçırdım.

0: başladım. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
1: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
2: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
2: Fikri, bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
1: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
2: Elbette Fikri. Tamam, bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
1: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
2: Sağlığın yerindeyse, yetiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden, sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Reşit mi? Şeref, sen misin?
1: Merhaba.
0: Hay Allah, nereden çıktın sen?
1: Ben Rıfkı. Sabahları uyanmakta zorlanan Ayşe'yi tatlılıkla uyandırmak için geldim. Ona çok güzel hikayeler anlatacağım.
0: Öyleyse hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk. Sen de Ayşe'nin annesi olmalısın.
0: Evet, benim ismim de Hatice.
1: Tanıştığıma memnun oldum. Şimdi biz gidelim de... biz nereye gidecektik?
2: Ayşe'nin odasına Rıfkı.
1: Öyleyse daha ne duruyoruz? Ayşe'ye hikaye anlatmak için sabırsızlanıyorum.
2: O halde gidelim.
0: Ben de siz gelene kadar kahvaltı sofrasını hazırlayayım.
3: Aa, sen de kimsin?
1: Benim adım Rıfkı. Ailenizin yeni üyesiyim.
3: Aramıza hoş geldin.

0: Hoş bulduk Ayşe. Artık her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Peki bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Bir çayırlıkta yaşayan akıllı karınca Kıpık'ın hikayesini anlatacağım.
1: Bu karınca çok mu akıllıymış?
0: Akıllıymış ya.
1: Peki Kıpık bu çayırlıkta ne yapıyormuş?
0: Okula gidiyormuş. Biliyor musun? Onun bu okulda çok sevimli arkadaşları varmış.
1: Benim de bir sürü arkadaşım var.
0: Öyle mi? Peki o arkadaşlarınla ne yapıyorsun?
1: Birlikte oyunlar oynuyoruz. Aa, Kıpık da arkadaşlarıyla oyun oynar mıymış?
0: Evet, oynarmış. Ama okul yolu çok çeşitli engellerle doluymuş. Yani oraya varmak hiç de kolay olmuyormuş.
1: Ne gibi engeller varmış?
0: Mesela Kıpık bir gün okula giderken yağmur yağmaya başlamış.
1: Yanına şemsiye almamış mı?
0: Hayır, almamış. Ama Kıpık kendine yapraktan bir şemsiye yapmış.
1: Gerçekten de bu karınca çok akıllıymış. Peki yağmur hemen dinmiş mi?
0: Biraz yağdıktan sonra dinmiş. Fakat Kıpık'ın karşısına yeni bir engel çıkmış.
1: Ne çıkmış?
0: Yağan yağmur sularından okul yolunun önünde bir göl oluşmuş. Kıpık'ın o gölü geçebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyormuş.
1: Ne yapmış peki?
0: Yaprak ve dal parçalarından bir kayık yapmış. Böylelikle karşıya güvenle geçebilmiş.
1: Kıpık sonunda okula varabilmiş değil mi?
0: Henüz varamamış.
1: Ama neden?
0: Çünkü önüne yeni bir engel daha çıkmış. Sence bu engel ne olabilir?
1: Önüne uçan bir balina çıkmış olabilir. Evini sırtında taşıyan bir kaplumbağa da yolun üzerinde uyuyakalmış olabilir. Belki de aceleci bir köstebek kazdığı çukuru kapatmayı unutmuştur. Kapının önündeki üçüncü engel bu çukur olabilir.
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama bunlar da olabilirmiş.
1: İyi de ne olmuş?
0: Öyleyse seni daha fazla merakta bırakmadan son engelin ne olduğunu anlatayım. Bu ormanda Peselepis isminde bir örümcek yaşarmış.
1: Peselepis mi? Ay çok komik.
0: Ama yaptığı şey hiç de komik değilmiş.
1: Bu örümcek ne yaparmış ki?
0: Okul yolundaki öğrencilere kötü şakalar yaparmış. Önce yol kenarındaki çalılıkların içine gizlenip yoldan birilerinin geçmesini beklermiş. Sonra da gelip geçenlerin ayaklarına ağ atarmış.
1: Ağ mı atarmış?
0: Evet, bu ağ ipten daha inceymiş.
1: Babamın terzi dükkanındaki iplerden bile daha mı inceymiş?
0: Öyleymiş Ayşe. Bu ipler kimin ayağına dolanırsa o kişi yürüyemezmiş. Hatta olduğu yere düşüverirmiş.
1: Peselepis'in yaptığı bu şakayı hiç beğenmedim. Sakın aynı şakayı Kıpık'a da yapmış olmasın.
0: Yapmaz olur mu hiç? Peselepis saklandığı yerden Kıpık'ın ayaklarına doğru ağını fırlatmış. Kıpık'ın antenleri çok hassas olduğundan en küçük bir ses titreşimini bile kolaylıkla duyarmış. O sebeple üzerine doğru gelen ağ çabucak fark etmiş ve olduğu yerde havaya zıplamış.
1: Böyle mi zıplamış?
0: Hayır Ayşe, biraz daha yükseğe zıplamış.
1: Nasıl? Şimdi oldu mu?
0: Hem de çok güzel oldu. Tıpkı akıllı karınca Kıpık gibi zıpladın.
1: Ay, çok heyecanlı. Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Eğer Peselepis'in atmış olduğu ağ bir yere takılmazsa atıldığı yere geri dönermiş.
1: Öyleyse bu ağ geri dönüp Peselepis'in ayaklarına dolanmış.
0: Aynen söylediğin gibi olmuş. Oldukça şaşıran Peselepis kendini ağdan kurtarmak için hareket etmiş ama bir türlü başarılı olamamış. Başını kaldırdığındaysa karşısında kimi görmüş dersin?
1: Kimi görmüş?
0: Kıpığı görmüş tabii. Kendini ağdan kurtaramayan Peselepis, karıcı kardeş lütfen beni bu yapışkan ağdan kurtarır mısın diye rica etmiş.
1: Kıpık ne yapmış?
0: Hiç düşünmeden onun ayaklarına dolanan ağı çözmüş. Peselepis Kıpık'a teşekkür ettikten sonra ona şöyle demiş. Biliyor musun bugüne kadar hiç kimse bana yardım etmemişti. Kıpık da ona şöyle söylemiş. Sen de diğer canlılara yardım etmeye ne dersin?
1: Peselepis ne demiş?
0: Ne yapabilirim ki diye cevap vermiş. Kıpık da ona ağ atmayı bırakıp okul yolundaki dikenleri temizleyebilirsin demiş. Pesele pis o günden sonra kimsenin ayağına ağ atmamış. Her sabah okul yolundaki dikenleri temizlemeye başlamış. Artık okula giden öğrenciler derslerine vaktinde yetişebiliyormuş. Daha sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
0: Bu öğrencilerle Pesele pis arkadaş olmuşlar. Hep birlikte çok güzel oyunlar oynamışlar.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Zıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sevindin galiba.
1: Evet, çok sevindim. Ben de okuluma geç kalmak istemiyorum. Kıyafetimi giyip hemen kahvaltımı yapıyorum.

0: Prezi.
1: Hı? İncilerim, saat bir olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır bir. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
4: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
5: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
5: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
2: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
4: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
4: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş, öğrenelim.
2: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
4: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
2: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göster.

0: güçlü. Bir yüz geç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
1: Başarıyorlar.
0: Az kaldı. Az daha.
2: Geldik, geldik. Heh, oldu.
0: Oldu. Oldu öğretmenim.
3: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
0: Güçlü kıpır.
3: İyi misiniz incilerim?
4: Tik tak, tik tak, tik tak, tik.
3: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Aa, öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Hem de bunun için buradayım. Saat tamirine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
6: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
7: Şu kocaman çark dönmüyor.
2: Evet, bu çarkta bir sorun var. Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
4: Saat artık çalışıyor.
3: Yaşasın!
2: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
3: Görüşürüz yengeç.
4: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
6: Ama nasıl?
7: Sayılar deniz kabuklarından olur.
6: Başlayalım o zaman.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Bir günde 24 saat var. Gel kovan.

0: birine.
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yelkovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.

0: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
1: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki?
6: Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
1: Kaşu, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: Salut!
1: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
2: Yumurta! Bu da değil.
3: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
4: Biz topları yumurta zannettik.
2: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
1: Hadi incilerim, acele edin.
0: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
5: Gönder bakalım.
6: Dur, yengeç dur!
3: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
6: Rica ederiz öğretmenim.
0: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
5: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: "Annemlerin yanından ayrılmayalım,"
0: dedi Ayla. Bera ise
2: "Bir şey olmaz, gidelim,"
0: diye cevap verdi.
2: "Hem ne olabilir ki?"
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: "Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız."
1: "Sana söylemiştim,"
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: "Ne kadar da güçlüler,"
0: dedi Bera.
2: "Ben de öyle olmak istiyorum."
0: Babası güldü.
3: "Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,"
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: "Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,"
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Karıncalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce

0: Ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Aile herkesten önce vardı kaplumbağaya.
1: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
0: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
2: Hadi çocuklar, ben kaleciyim
0: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
3: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: of olmuyor.
1: Olur, olur.
0: Nasıl?
1: Canım, çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün, değil mi?
0: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi. Bir an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. 2 akçecik.
2: Bilmem ki. Hiç düdük çalmadım.
1: Canım, çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin, yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. 2 akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi, elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı Dursun efendi? Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?

0: Yahu neden olmasın Sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
1: Uçuyor mu bu?
0: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
1: Şey, peki.
0: Ama burada uçma.
1: Neden?
0: Buralar dar. Sağa sola çarparsın, acemisin. Git geniş bir yerde uç.
1: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
2: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
0: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
2: Ha, anladım. 5 akçeni istiyorsun.
0: Hem becerikli hem akıllısın.
2: Ver bakalım odun kırma makinemi.
0: Al.
2: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
0: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
2: Evet.
0: Tamam işte. Gördün mü?
2: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
0: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
3: Öyle bir silah ki hiçbir askerde yok, öyle mi?
0: Ben bu kadar çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
3: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
0: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
3: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
0: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
3: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
0: Aman be.
4: Selamün aleyküm ağalar.
3: Ve aleyküm selam.
4: Ne yapıyorsunuz?
0: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
4: Hayırdır? Ne oldu ki?
0: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
4: Şimdi versen de.
0: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
4: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
0: Ah. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
4: Zanaatkar efendi. Kaç para bu sipariş?
3: 20 akçe.
4: Oy, çokmuş yahu. Aman, ne olacak ki? Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
3: Emin misin Karagöz?
4: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
0: Tabii. Getireceğim.
4: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
3: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
4: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
3: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
0: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
4: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
0: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
4: Of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
5: Hay Hak.
4: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
5: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
4: Dur Hacivat. Güldürme beni. Moralim bozuk.
5: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
4: Ya dur. Güldürme.
5: Neyse. Sen anlat bakalım. Derdin nedir?
4: Anlatayım Hacı Cavcav.
3: Ya ben sana ne dedim Karagöz?
4: Doğru demişsin zanaatkar efendi.
3: Peki Karagöz, madem paran yoktu neden kefil oldun?
4: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
5: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
3: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu, bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
4: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçemi?

0: parayı bir günde.
1: Ama senin yüzünden ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
2: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
3: Tamam.
4: Bu da tamam.
3: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
4: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
2: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
4: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
3: Anında geliyor iki gözümün nuru.
5: Selamun aleyküm canlar.
2: Ve aleyküm selam.
5: Topladığınız odunlar bunlar mı?
2: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
5: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
4: Hadi ya.
5: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
3: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
5: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
2: Hala yalnızsın Karagöz.
3: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
2: 7 akçe.
3: Heh, 7 akçe.
4: Kaç akçe kaldı?
3: Hacivat.
2: 13.
3: 13.
4: Duyduk.
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Sorunu kökünden halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
3: Ne yapacağız Çelebi?
6: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
6: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
4: Herkes kurtulur.
6: İşte bu.
3: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
6: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
7: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
7: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İlla ki bulursun bir şeyler.
8: Çocuğum, canım evladım, ne kadar da çok paran. Yani ne kadar da tatlısın.
7: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
8: Hay hay. Oldu. Ver şimdi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
7: Gel de al.
8: Ne oluyor burada?
9: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
8: Ne? Sultan mı?
3: Ya sultan, 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
6: Azizim, insanları aldatmanın cezası belki de ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
1: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
8: Doğru. Özür dilerim herkesten.
3: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
4: İşte çözüm.
8: Tamam, yapacağım.
2: Yine kandırmadı bizi değil mi?
9: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
2: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana... Aa,
2: gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ah Ziya, ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
3: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
4: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
5: Toplar köyden kaçmış olmasın.
4: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
6: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
4: Abartmayın arkadaşlar.
7: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
4: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
6: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
8: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
9: Ne yapacağız?
6: Ziya'yı arayıp bulalım.
10: Gari
11: amca! Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
4: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
6: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
11: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
0: İşte bak, benim dediğim çıktı.
11: Ne demiştin ki?
6: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
11: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
4: Durun lütfen. Abartmayın.
11: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
6: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
4: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
12: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
6: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
6: Selamun aleyküm Hamide teyze.
2: Aleyküm selam yavrum.
6: Ziya'yı gördünüz mü?
2: Gördüm.
6: Ne yapıyordu?
2: Yumurtalarımı kırıyordu.
8: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
2: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
6: Niye burada oyalandı acaba?
2: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
8: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
6: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
2: Şu tarafa.
13: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
4: Sonra nereye gitti?
13: Şu tarafa.
12: Benim tavuklara yem verdiydi.
6: Sonra?
12: Sonra şu tarafa gitti.
14: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
13: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
7: Bu gidişle onu bulamayacağız.
6: Bir dakika.

0: Şurada biri var galiba.
1: Aa, Hami değil mi o?
0: O galiba. Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
2: Hay Allah, soralım da öğrenelim şu işin aslını.
1: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
3: Yok, Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
2: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
1: Sana bir şey oldu sandık.
4: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
5: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
6: Efendim teyzeciğim.
5: Gelsene buraya.
6: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
5: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
6: Aa, siz de mi duydunuz?
5: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Chuck.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
3: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay canım yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halınız size ne yapmış.
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
0: Ah.

0: Elhamdülillah.
1: Aferin kızıma.
0: Eline sağlık halacığım.
2: Afiyet olsun kuzum.
0: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
1: Olur.
3: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
3: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
5: O zaman sütü pipetle içir.
3: İyi fikir baba.
4: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
5: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
4: Gözlerim kamaştı fikrenin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
0: Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba Alkız. Sana da merhaba Balkız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
1: Efendim canım.
0: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
1: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
0: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
3: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
6: Gitti halı.
5: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
0: O çanalımıza ne oldu?
3: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
4: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
0: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
5: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
3: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
4: Bir o eksik.
3: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
4: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
5: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
0: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
3: Ben de bakayım, ben de bakayım.
0: Hey Miço, sen çekil bakayım.
5: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
3: Dev dalgalar.
5: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
0: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
3: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
5: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok sağlıyor.
3: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
5: Ceren, ver elini.
0: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
3: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
5: Ona güvenmek zorundayız.
0: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
3: Yoksa batacağız.
5: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpük süs halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Ha? Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.

0: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
1: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
0: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
2: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
3: Hey, nasıl gidiyor?
0: Bitti bile.
3: Oo, maşallah, bu ne hız?
0: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
1: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
4: Dondurma!
1: Hadi o zaman mutfağa.

0: Haydi bakalım, kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum. Uyusaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Babam da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim. Hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan. Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak, hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
3: Şu gelen hoca mı?
4: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
3: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
5: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum, ona bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
6: Kolaysa başına. Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağa ters derler.

0: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
1: Tamam.
0: Ya bizi görürse?
1: Görürse çok kızar.
0: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

0: Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun? Alacağın olsun kara kaçan. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Bak sen şu haylazlara. Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
2: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
3: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
4: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
4: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
3: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

0: 밥집 밥? 어?
1: 나, 나, 나, 나, 나.
0: 어?
1: 나?
0: 어? 밥집
1: 나
2: 에이 필요
0: 쉽쉽

0: 마사?
1: 마마!
0: 어? 마사? 응?
1: 뭐?

0: На!
1: Бариш! И!
0: Ага!
1: Я! Ам!
0: Мама!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyorum.

0: rivers. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
1: Şimdi sıra bende.
2: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet.
1: Hop, hop. Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan. İyi izle.

0: işte, başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yavru millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Oh. Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek seksek. Hop hop hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
6: Hadi Ozan, yapabilirsin. Oh. Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan, devam et.
0: Burası neresi ki?
5: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
2: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
4: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
2: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
3: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
5: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
5: Hı?
2: Ne çizdi öyle?
3: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
6: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
7: Bu nasıl bir oyun ki?
3: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
3: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
3: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah! Açılmıyor! Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay! Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki, tamam. Hadi işimize bakalım.

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo.
1: Anne, anneciğim. Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonralarıysa kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum.

0: Biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Aa, şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tamam.
1: Kolay gelsin şefim.
0: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
1: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
0: Heyecandan bekleyemedim. Kalbim yerinden fırlayacak gibi.
1: Sakin ol Linacığım. Heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi 3 kere derin nefes alıp başlayalım.
0: 1, 2, 3. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
1: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
0: Ay anne! Tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
0: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
3: Ve Yamam, yani yardımcım. Canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz
1: şefim? Pizza! Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet, Şef Lina.

0: evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun, bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim, bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa, kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik. Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı. Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra. Üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz. Ay! Arada böyle kazalar da oluyor. Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
0: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
1: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
0: Aa, ne güzel olmuş.
1: Bu da karnı açken Cihan.
0: sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
3: Hazır mı?
0: 10 dakika.
3: 10 dakika uzun bir süre mi?
0: Hayır oğlum, değil.
3: Bence çok uzun.
2: Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
0: Harika görünüyorlar.
2: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
0: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
2: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
0: Güzel fikir.
2: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: seninle gurur duyuyorum Lina.
1: Peki nasıl oldu sence?
0: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
1: Ama Tuna Onurten teyzenin tabağıydı.
2: Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah!

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz.

0: Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
1: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
2: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
0: Heh. Yapıştı.
1: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
0: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
1: Yo.
2: Tilki haklı. Çöp işte.
1: Yazık şu doğaya.
0: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
1: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör!
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
0: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bu

0: Bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
1: Aa, nasıl yani?
0: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Hı? Nasıl gireceğiz peki?
0: Kaşif.
1: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
0: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Elbette.
1: Yaşasın!
0: Hayır.
1: Şansımı denemiştim.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
3: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
3: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
3: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına.
3: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
3: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
3: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümle geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
3: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.
0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
3: Hayır. Tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
3: Vay canını.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere

0: Dolaşır.
1: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah, insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
1: Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın. Kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum. Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki? Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari. Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim. Gerek var mı ki fazlasına?
0: Yaman.
1: Tamam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: vurulmaz ki.
1: Aa! Kaçın, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
3: Topu Uludağ'a gönderdim. Hemen gelemez. İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
3: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
1: Sessiz olun.
3: İhsan, bu kadar koşturulur mu Furkan?
4: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
3: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
3: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
1: Yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum, siz topu halledin.
3: Aman İsmail, pes.

0: Beto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Ay, aa, yardım edin. Kaldım burada. Bağcığın takılmış sadece. Dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Bakın izi de burada.

0: olunca ya gören olduysa?
1: Ne işi varmış oyuncakların camide?
2: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. Hmm. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
1: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
2: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
1: Bile istiyor olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
1: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kaputu düdük de unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İbo, bak Bula teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
0: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşimi.

0: Bodo, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa! Ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
0: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var? Aa.
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
0: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!
2: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
3: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
4: Burası bildiğin hazine gibi.
3: Furkan, ister misin Çufi burada olsun? Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi!

0: Güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Leyla'yı Morlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Çok yavaşsın Selim. Son anda yırttın.
3: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Geliyorum. Kaç.
3: Sıkıysa yakala.
2: Benden. Sağ olun arkadaşlar. Lafı bile olmaz. Zaten benim yüzümden oldu sayılır.
3: Yok, esas benim yüzümden. Geri geri koşmamalıydım.
0: Ben de gözlemde galip dikkatte mülayim olabilirdim. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
2: Ben hala anlamadım babanın neden bu kadar gazoz kapağı biriktirdiğini.
0: Çocukken gazoz kapaklarıyla oynuyorlarmış. Hepsini de saklamış. Hatırası var dedi.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Aa, gazoz kapakları. Çok güzel. Nereden buldunuz bu kadar kapağı?
0: Babamın çocukluğunda topladığı kapaklarmış hocam.
5: Bizim zamanımızda gazoz kapakları çok kıymetliydi çocuklar. Hem oynar hem koleksiyonunu yapardık.
0: Gazoz kapaklarından koleksiyon. İlginç.
4: Baban çocukluğunda kim bilir ne oyunlar kazandı bunlarla. Ne sevinçler yaşadı.
0: Babamı hiç çocuk olarak hayal edemiyorum hocam.
5: Zaman geçer, oyuncaklar değişir ama insan değişmez çocuklar. Anılarımızı, güzel duygularımızı ve kıymet verdiğimiz şeyleri muhafaza etmek isteriz.
2: Ben de kaykayımı saklarım kırmazsam eğer.
5: Demek ki sevdiklerimize ve tüm canlılara kıymet verdiğimiz gibi eşyalarımız ve çevremiz de kıymet görmeyi hak ediyor.
0: Çevremiz mi? Nasıl yani?
4: Madem merak ettin hadi gidelim. Bilin bakalım ne ağacı bunlar?
2: Kavak olmadığına eminim.
4: Kesinlikle kavak değil, haklısın. Kestane ağacı bunlar çocuklar.
0: Kocamanlar hocam, acayip salıncak kurulur.
4: Hem de nasıl? Çocukken az sallanmadık burada. Hala aynı şekilde durması çok mutluluk verici.
3: Aa, bakın şurada bir tane salıncak var ve kimse yok. İmsalam hocam.
4: Bir de oturup dene bakalım.
0: Galip, eğlencede mülayim.
2: Hemen gitmeyeceğiz değil mi hocam?
0: Biz de sallanalım lütfen.
4: Acelemiz yok. Gün bizim.

0: Ama sizin plan başkaymış.
1: Deremizin balıkları çok lezzetlidir. Size tattırmadan olmazdı.
0: Ay, oltama yine bir şey takıldı. Ay, tutamıyorum. Bu sefer de geçen tuttuğun ayakkabının diğer eşidir belki.
1: Geldim, geldim.
0: Ben tuttum. 3 tane birden. Sakin ol kardeşim, dereye düşeceksin. Haklısın. Ama nasıl yakaladım balıkları? Elinize sağlık hocam. Çok lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun.
2: İlk defa bu kadar çok balık tutabildik hocam. Fazla olanları geri bıraktık hatta.
1: Deremizin suyu temizdir çocuklar. Herhangi bir zehirli atık bulaşmadığı için şanslıyız.
0: Hocam, ağaçlar, dere, köyünüzün doğası, hatta çocukken gittiğiniz okul bile duruyor.
1: Çocuklar, üzerimizde nasıl insanların hakkı varsa, bu ormanların, bu derenin, şu köprünün hepsinin hakkı var aslında.
3: Onlara kıymet verdiğimiz için ayakta ve temiz kaldılar. Değersiz bulunup kıymet verilmeseydi ne ağaç kalırdı ne dere.
2: Çok doğru hocam. Kıymet bilmek şart.
1: Hadi bakalım. Doyduysak toparlanalım. Az ileride küçücük bir camimiz var. Yaz tatillerinde zaman geçirmekten en çok hoşlandığım yerdi. Abdest alalım, sonra da cemaatle namazımızı kılarız.
0: Hocam, müezzin ben olabilir miyim lütfen?
4: Hayır hocam, ben olayım. Geçen galip olmuştum. Sıra bende değil miydi ya?
2: Ben.
1: Anlaşıldı. Oyun zamanı.
3: Müezzini seçmek için kıvrımlı yol oynayacağız çocuklar.
0: Gazoz kapaklarıyla oynuyoruz değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Öncelikle ikili gruplar olmanız lazım.
0: Ekipler tamam hocam.
1: Çok hızlısınız maşallah. Gruplar olarak önce kendi aranızda, sonra da grup birincileri kendi arasında yarışacak. Kazanan müezzin. Anlaştık mı?
2: Evet.
1: Herkes birer kapak aldı.
2: Evet.
1: Tamam. Herkesin 3 vuruş hakkı var.
3: Amacımız kapaklarımıza 3'er vuruş yaparak kuyulu yere kadar gelip oradan geldiğimiz yolu geri dönmektir. Kapaklarınız yoldan çıkmayacak ve ortadaki kuyuya düşmeyecek. Yoldan çıkan ya da kuyuya düşen başa döner.
1: Turu ilk tamamlayan kazanır. Kazananlar birbiriyle yarışır. Sona kalan müezzinliği kapar.
0: Kim başlıyor?
1: İç mi dış mı?
0: Dış.
2: Evet, başlayalım.

0: Ben kazandım. Süperdin. Tebrik ederim kardeşim.
1: Çok iyiydiniz çocuklar. Müezzin de belli olduğuna göre namazımızı kılabiliriz.
0: Allah.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet.
3: Hadi ama ne oynayacağız?
4: Birileri oynarsa ben oynamam.

0: başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
3: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
4: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru, tebrikler.
7: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
3: Acaba bu kim?
7: Birileri işte.
0: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de, birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
4: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
0: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim iki komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barış.

0: araştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
1: Evet, ister barışın ister barışmayın ama sarılacaksınız.
2: Tamam canım, hatırınız için sarılırız. Evet, madem...

0: Köpek Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
1: O bana minik dedi. Asıl o bana önce kısa dedi. Kimse bana minik diyemez. Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti. Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun? Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
3: Çoktan.
4: Hadi biz de izleyelim.
3: Hemen efendim.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
6: Biz de barıştık.
7: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
8: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
2: Harika!
4: İnşallah kalplere ulaşırız.
2: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
7: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu emir hedef olur bana.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kıyıya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi annet? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitte suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi Ela.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey! Dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yeleyla.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
4: Olamaz, dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti.

0: Kediler gitti.
1: Nereye lan?
2: Şifa?
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Hehehehe.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
3: Ay ay. Hay Allah.

0: Hmm. Aa, nasılsın Asya?
1: İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür.
0: Nasıl yani? Hmm?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii. Hmm? Ha?
0: Hmm. Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Aa, balık.
1: O kadar uğraştım. Hmm. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesen mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yo, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Beşe kadar gibi mi?
0: Beşe kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece beşe kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman iki kere beşten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miyav, miyav.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper koş, çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif, elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkarttım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
3: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders

0: çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Apacan Çetin'di Agah dedi.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
1: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
1: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
1: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.
2: Çok çok güzel bir konu.
1: Macera ve eğlence dolu.
2: Herkes huzurlu ve de mutlu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

ben hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Merhaba kara, merhaba keçi. Nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim ama öyle böyle değil. Acayip iyiyim. Sevinçten havalara uçacağım neredeyse. Merak ettiniz haklı olarak. Beni mutluluktan uçuran nedeni açıklıyorum. Yeğenlerim geliyor. Kalbim pır pır uçacak. Hem sevinçliyim hem de biraz endişeli. Onlarla çok güzel ve eğlenceli zamanlar geçirmek istiyorum. Ama çocuklarla hangi oyunları oynayabileceğim konusunda hiç fikrim yok. Acaba hangi oyunları oynamaktan zevk alırlar? En eğlenceli oyunlar hangileri? Bir türlü karar veremiyorum. Aa, nasıl da düşünemedim. Neden bu konuda kapışmıyoruz ki? En güzel sokak oyunlarını çizin de görelim. Vay, hiç düşünmeden hazırsınız demek. Tam aradığım şey burnumun dibindeymiş de haberim yokmuş. Hadi o zaman kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, buldum ve hemen söyleyeceğim. Bir salıncak çizeceksin. Ama nasıl olur? Ağaç çizdin.

Tamam ya, saklambaç. Çocukken az oynamadık yani. Dur bakayım, tekerlemesini hatırlayacak mıyım? Hmm. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Beni eski günlerime götürdün Kara. Çok teşekkür ederim. Geçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairemiz de geldi. Oh! Dairesiz program olmaz malum. Ama hemen bileceğim. Top. Ama çok basitti. Kusura bakma keçe. Bitti sanıyordum. Bitmemiş. Taşlar. Dur bakayım kaç taş var orada? 3, 4, 5, 6, 7... 9 taş var. Tamam, 9 taş. Sağ olun, teşekkür ederim. Hatta biz ona dalya da diyorduk. Çok zevkli bir oyundur. Ne iyi oldu hatırlattın. Çocuklara büyükler çok heyecanlı bir oyun olacağından eminim. Hadi bir tane daha çizelim. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Çocuklar halka şeklinde duruyorlar. Yağ satarım, bal satarım. Ama nasıl halk olmuş çocuklar? Ha, bunlar ayakta. Neydi? Şu olabilir mi? Çatlak patlak, yus yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, çek dostum çek. Amanın dostum elini çek. Tebrikler Kara, kazandın. Çok eğlenceliydi. Biz neden daha önce bu kapışmayı yapmadık?

Elinize sağlık. Bu oyunlarla harika zaman geçireceğimize eminim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye kadar güzel günlerin tadını oyunlar oynayarak çıkarın. Mutlu kalın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dikkat!
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii, önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oho, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
7: Çok dikkatsizsiniz bugün.
3: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
4: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
4: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
1: O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
6: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
7: Evet, kesinlikle öyle.
0: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
7: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
4: Ne gibi?
7: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
2: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
4: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
3: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
0: Ama nasıl?
7: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni ben zeki, yutmam bu numaraları. Tabii.
3: Hayır dayıcığım, bence gayet mantıklı.

있겠지.

0: Vay!
1: Ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: ev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Of ya, biliyordum.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
2: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum, kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
2: Değil mi baba?
3: Değil.
2: Niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
2: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin! Anne!
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
2: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
0: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
0: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
0: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.

0: sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Söyle bakalım, benim gömleğim ne renkti?
1: Yeşil.
2: Bravo.
0: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
1: Yoktu.
2: Hayır, kavanozun üstünde sincap var.
1: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
0: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
1: Evet, karabanın altında duruyordu.
2: Bravo.
3: Aferin Yusuf.
4: Benim aslan torunum.
5: Peki ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
4: Ben de öylesin, sen de.
5: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın. Dikkatinizi toplayın. Tabii.
2: Ben de oynamak istiyorum anne.
0: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 토목해날 수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선행으로 Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
5: Biraz kötü bir şakaymış.
1: Yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
5: Aman usta bu gerçek mürekkep.
4: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
5: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
4: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
5: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
1: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
5: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
4: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
5: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
4: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
5: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bu...

0: Bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
1: Ne diye?
0: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
1: Ne kötü.
0: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
2: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
3: Evet efendim.
2: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
0: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
1: Oh be!
0: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
3: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
4: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
2: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
4: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
2: Sahi mi?
4: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
2: Peki, çok mantıklı bu.
4: Yalnız parayı peşin alırım.
2: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
4: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
0: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
3: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
2: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
3: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
2: Evet.
3: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
1: Vazgeçmişler mi peki anne?
0: Yok kızım. Abidin Usta'nın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
4: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin Efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
2: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
4: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
2: Aa, olur mu öyle şey?
4: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
2: Tamam canım, tamam, kızma.
3: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
4: Ne? Garip. Demek sen ha?
3: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
4: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
3: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
0: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
1: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
0: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
1: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
0: Aynen öyle kızım.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladığım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
3: ay. Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.

0: Dudayı, neyin var? Sivilce mi çıktı yanağında? Yanağına çimdik mi attılar? Dövdüler mi seni dayı?
1: Ateşe bağırıyor, ateşe.
0: Niye söylemiyorsun?
1: Konuşurken acıyor çünkü.
0: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
1: Cidden mi? Sen mi yaptın?
0: Yok.
1: Kim yaptı o zaman?
0: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
1: Hemen getirin bana dağlar.
0: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
1: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
1: Ne?
0: Diş ipi.
1: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
1: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
1: Evet.
0: Dayıcığım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
1: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
0: Dayıcığım, yine de hiç yorucu değil bence.
1: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
1: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
0: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
1: Olmaz.
0: Olur.
1: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
1: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
0: Tamam.
1: Harika.
0: Ama bir şartla.
1: Neymiş o şart?
0: İcadı biz kullanmayız.
1: Tamam.
0: Denemeyiz de.
1: Tamam.
0: Ha. Ve...
1: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
1: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
1: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani?
1: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
2: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
1: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Hehehehe.

0: Diş fırçası.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Kablo, kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcım bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat da.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam, tamam.
2: Oh,

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki

0: bir. Ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Oh, bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o.
0: Ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuraları bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum dur, sana ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim.
1: Dur, koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
0: Dur kedicik, pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına, şu motosiklete bak.
1: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
0: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
1: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
0: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
1: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
0: Bizim mi?
1: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
0: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
1: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
0: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
1: Nasipse gideriz inşallah.
0: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
1: Dur oğlum, dur.
0: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
0: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
0: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
0: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
1: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
0: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
1: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
1: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem?

0: bir parçanı tamamlamak mı desem? Ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
1: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
2: Diliniz tutuldu yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
0: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
1: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
2: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
1: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
2: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
0: Muratcığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
2: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
2: Çoktan uyudum anne.
0: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
2: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
0: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
2: Eski sandıktaydı.
0: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
2: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
0: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
2: Allah rahatlık versin anne.
0: Allah rahatlık versin oğlum.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
2: Tamam tamam. Uyudum bile.
1: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Ha? Bunlar ne Murat?
2: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
1: Sen fülfülü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
2: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
1: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
2: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
0: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
2: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
0: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
2: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
1: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Ya anne.
0: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
1: Efendim oğlum.
2: Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
1: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
2: İyi bari.
1: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
2: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
1: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
2: Baba, iyi ki geldik buraya.
1: Evet.
2: Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
1: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
2: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
1: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
2: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
1: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
2: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
1: Olabilir oğlum.
2: Bu kuşu da

0: çocuğumuzu alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
1: Peki bakalım gelsin.
0: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
1: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
0: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Feribota bineceğiz.
0: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
1: Evet.
0: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Bir daha o kadar geç uyumak yok. Sabah kalkamadık. Bahçeye geç kaldık. Abim merak etmiştir. Geldik abi. Bahçeye geç kaldık abi. Kim bilir ne kadar merak ettin bizi.
1: Merak etmez olur muyum? Nerelerde kaldın?
0: Ben de onu diyorum ya abi, geç

0: 키스대.
1: 오, 오윤자 코투스 아리카.
2: 오윤자 코투스 değil bu canım, içi alet kutusu.
1: 아, 알렛 코투스나 bayılırım. Ben de oynayabilir miyim?
2: Ben oyun oynamıyorum ki. Kutunun kapağı kırılmış, onu tamir ediyorum.
1: Ben de tamir edeyim. Ben de, ben de, ben de. Ay.
2: Zaten senin yardımına ihtiyacım var. Bu çiviler karışmış. Onları boylarına göre yerleştirebilir misin? Bak böyle. Ayrı ayrı. Yapabilir misin?
1: Tabii ki yapabilirim abi. Bu benim işim.
2: Hah, oldu işte.
1: Oldu işte.
2: Bunu da alalım. Bunu da.
1: Şimdi sıra bende.
2: Ne sırası?
1: Ben sana yardım ettim. Şimdi sen de bana yardım edeceksin.
2: Bu defa ne isteyecek acaba? Allah yardımcımız olsun. Ah, Cemre eteğinde yarım günlük işle geliyor.
1: Ah, çok yoruldum.
2: Aa, ne güzel. Bloklarından ev mi yapacaksın kardeşim?
1: Hayır abi. Sen benim bloklarıma ev yapacaksın.
2: Bloklarına ev mi yapacağım?
1: Senin çivilerinin hepsinin ayrı odası var. Benim bloklarım karma karışık.
2: Sana daha yeni bebek evi yapmadık mı? Bloklara ev yapılmaz. Bloklardan ev yapılır.
1: Yapamıyorum ama abi. Aradığım parçaları hiç bulamıyorum. Oyunlarım çok uzun sürüyor. Seninle oynamaya vaktim kalmıyor. Sen de yalnız başına oynuyorsun. Üzülüyorsun. Ben senin üzülmene asla dayanamam.
2: Tamam. Yapalım şu blok evini.
1: Yaşasın!
2: Ben malzemeleri toplarken sen de bloklarını odalarına girecek şekilde ayır. Olur mu? Biraz vakit kazanalım.
1: Olur tabii abi. Vakit kazanmak benim işim.
2: Ya ne demezsin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunu da yapalım. Tamam. Oldu. Oh, çok şükür.
1: Oh, çok şükür.
2: Getir bakalım bloklarını. Tam altı odalı eviniz hazır. Sen blokları dokuz gruba mı ayırdın Cemre?
1: Evet abi. Vakit kazanalım diye yaptım.
2: Boylarına göre ayıracaktın ya kardeşim. Renklerine göre ayırmana ne gerek vardı?
1: Ne gerek yoktu abi. Boyları farklı olursa evim yamuk olar. Renkleri farklı olursa da çirkin olar.
2: Olarsa olar. Ne yapayım yani?
1: Daha çok oda yapabilirsin.
2: Of Cemre.
3: Oo, hay Allah. Cimcime nihayet abisini ağlatmayı başardı galiba. Vah vah vah. Hayırdır Çelebi? Neyin var evladım?
2: Bitmeyen işlerim var dede.
1: Üzülme abi. Ben sana yardım ederim.
3: İlahi çocuklar. insan senin kadar becerikli olunca yardım isteyen de çok olur Çelebi. Elinden her iş geliyor maşallah.
2: Ben de elimden her iş gelsin istiyorum ama sonra çok yoruluyorum.
3: Boş dur bak, insanı daha çok yorar evladım.
2: Öyle mi?
3: Elbette. Çalışmak insanın hem beden sağlığını, hem akıl sağlığını, hem de kalp sağlığını korur.
2: Nasıl korur peki?
3: Şöyle izah edeyim. Allah her kuluna bir kabiliyet verir ve herkesin bu dünyada yapabileceği bir iş vardır. Kişi hiçbir işle meşgul olmazsa yaratılış amacına uygun yaşamaktan uzaklaşır. Zamanla kendini işe yaramaz gibi hissedebilir.
2: Doğru ya. Bütün gün boş durduğumu düşündüm bir an. Ne kadar sıkıcı.
3: Hem de nasıl. Halbuki bir şeyler imal etmek, inşa etmek, hele de insanlığa faydalı olmak ne kadar mutluluk verir.
2: Ya evet aslında. Bu kutu da hiç fena olmadı. Cemre'nin de ihtiyacı vardı zaten.
3: Senin de Cemre'ye ihtiyacın var, biliyor musun?
2: Ne demek istedin dede?
3: Kabiliyet kişiye Allah'tan verilmiş bir hediyedir. Bu kabiliyetlerle başkalarına yardım etmek de bir anlamda Allah'a teşekkür etmek gibidir.
2: O zaman Cemre sayesinde Allah'a sık sık teşekkür ediyorum dede. Ha, şimdi padişahları düşündüm de ne kadar sıkılıyorlardır kim bilir.
3: O niyeymiş?
2: Yaşadıkları dönemde en iyi aşçılar, mimarlar, terziler, marangozlar hepsi padişahın emrinde. Canları ne kadar sıkılmıştır kim bilir.
3: Hiç öyle şey olur mu evlat? Sultan Fatih'in aldığı eğitimi, yapabildiklerini, kabiliyetlerini unuttun mu?
2: Aa evet, tabii ya, nasıl da düşünemedim. Sultan Fatih'in çok maceralı bir hayatı olmuştur bence.
3: Yalnızca o değil ki evlat, yalnızca sultanlar da değil. Bütün saray halkı dönemin en yüksek eğitiminden geçiyordu. Her birinin ustalık gösterdiği bir alan muhakkak vardı. Olmak zorundaydı.
2: Gerçekten mi? Onlar da mesela okula gitmek zorunda mıydı?
3: Elbette. Endarun denen saray okulunda eğitim görüyorlardı. Ve bu gayet zorlu bir eğitimdi.
2: Vay, çok etkileyici.
3: Başka türlü olamaz evlat. Kendi iradesine hükmedemeyen koca devlete nasıl hükmetsin?
2: Çok mantıklı. Oh, tam oldum. Çok şükür.
3: Hey maşallah. Marangozluk da gerçekten iyisin Çelebi.
2: Teşekkür ederim dede.
3: Peki tahmin et bakalım. Hangi padişah marangozdu?
2: Bilemedim dede.
3: Sultan II. Abdülhamit. Usta bir marangozdu evlat. Hem de kendi yaptırdığı camide kusursuz bir ahşap işçiliği sergileyecek kadar.
2: Gerçekten mi?
3: Evet.
2: Keşke görecek vaktimiz olsa dede.
3: Mavi karavan bize biraz vakit kazandıracaktır evlat.
2: Yaşasın!

0: Ne kadar değişik bir cami. Vay.
1: Öyle. Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılda inşa edildiği için Avrupa mimarisinin etkileri gözlenebiliyor.
0: Çok güzel. Dede, neden bu camide yalnızca bir minare var? Sultan camilerinde birden fazla oluyor diye biliyordum.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Haklısın. Yalnızca sultanlar birden fazla minareli camiyi inşa ettirirlerdi. Sultan II. Abdülhamit belki alçak gönüllülüğünden burada böyle bir tercihte bulunmuştur.
0: O da güzel.
1: Asıl adı Hamidiye Camii olan Yıldız Camii 1881-1885 yılları arasında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
0: Aa, Hamidiye ismi Sultan Abdülhamit'ten mi geliyor?
1: Evet evlat.
0: O zaman mesela Hamidiye çeşmeleri de mi ondan?
1: Elbette. Sultan Abdülhamit öyle hayırsever bir padişahtır ki yaptırdığı eserler onun ismiyle anılır.
0: Ne güzel. Dede, caminin içi daha da değişik.
1: Evet evlat. Yapı hem planı hem de süslemeleriyle diğer camilerden farklıdır. Mesela bu sütunlar. Aa. Binanın taşıyıcı elemanları olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da farklı bir zenginlik sunar.
0: Kubbe ne kadar muhteşem dede. Aynı gökyüzü gibi.
1: Hakkın var evlat. Kubbe gök kubbe renginde. Kubbenin etrafına yerleştirilmiş 16 pencere de caminin çok iyi ışık almasını sağlıyor. Ayrıca kubbede yazılı ayetler de görüntüyle uyumlu.
0: Ya hangi ayetler dede?
1: Necm. Yani Yıldız Suresinin ayetleri evlat.
0: Ne güzel düşünmüşler.
1: Hadi bakalım etrafa şöyle bir bak. Muhteşem marangoz ustalığını keşfet.
0: Dede bu bölüm muhteşem.
1: Bu ahşap kafesler hünkâr mahfilini örtüyor evlat. Hı? Bu camiye özel 2 adet hünkâr mahfili var. Ve bizzat hünkârın yani sultanın kendisi tarafından el işçiliğiyle imal edilmiş.
0: Gerçekten de çok güzel. Sultan Abdülhamit bu ustalığı kazanmak için çok çalışmış olmalı.
1: Muhakkak.
0: Benim bu ustalığı kazanmam için Cemre'ye daha çok ev yapmam lazım.

0: lazım. Bebek evi yaptık, blok evi yaptık. Şimdi sırada kitaplarının evi var.
1: İlahi çocuk. Götürme beni.
0: Sonra defterlerinin, sonra kalemlerinin, sonra boya kalemlerinin, elbiselerinin, ayak

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ah, yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel, top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki

sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와의 날세 헤매는 선이 오르고

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerinin eksilmediği evimize de cıvıltı ismini verdim.
0: Sen ne güzel isimler bulmuşsun böyle. Ben bu isimlerin hepsini sevdim.
1: İstersen şu an kirpilerde bir isim bulabilirim. O kirpiler niçin üşüyordu?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korosu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor?

0: Nasılıyor? Nasılıyor? Efil efil. Efil efil. Nasılıyor? Nasılıyor? Efil efil. Efil efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
0: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
0: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
0: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler.

0: gitmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
0: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
0: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
0: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
0: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
0: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne miğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçları kıvırcık.
0: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
0: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Ne? Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Trende yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Yandım.
1: Dikkat et evlat.
2: Bu ne acele Ali?
0: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
1: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
0: Ya o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
2: Ona kendin karar verirsin.
1: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
0: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
2: Onları yolda bulacaksın.
1: Ne o? Yüzün değişti.
0: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
1: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çal zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır?

Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

savcı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rıkkımız. Pes etmek yok Rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: başı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkıbız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkıbız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe yazım kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahulazim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam.

0: Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende.
3: Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
4: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim. Çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
5: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
5: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
6: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
6: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
6: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
7: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
7: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
7: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
6: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
7: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
6: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
6: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
6: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah! Hayret! Tövbe estağfurullah ya!
0: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekletiyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımda. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken...

0: stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
1: Helal olsun.
3: Bana yok mu?
1: Sana da helal olsun.
4: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
5: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
1: Ben bilmem, öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
3: Çocuk haklı Hakkı Baba, yardım etmek düşer bize.
5: Doğru diyorsun Fatma.
2: Hadi gidelim o zaman.
5: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
5: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: lanet çocukta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadın.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha. Selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Ben hiç yok.
1: Balonlarım var. Uçan balon, balon.
2: Uçan balonlar. Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
3: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
4: Evet.
3: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
5: Yengeç, bize tam bir, iki...

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya, hayır, benim de.
1: Olamaz.
3: Benim patlamadı. Dur dur, nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
4: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı, hiç kalmadı.
4: Yani 0 balonunuz kaldı.
5: 0 mı?
4: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
1: Hiç kalmadı yani, 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
4: Hadi bana renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam, şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
1: Buraya, buraya, bir tane de buraya.
0: Bir tane de buraya, buraya. Aha!
3: Pufla kıpırda tam ortaya.
4: İşte 0 sayısı incilerim.
2: Bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. Bir sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
6: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
4: 0 sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
3: On oldu işte.
4: Sayıların yanına 0 eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100 ve bir 0 daha 1000.
1: 0. Demek 0 sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.
7: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
5: Teşekkür ederiz kacı.
3: Sepette 0 tane muz var.
6: Yengeç'e bakın, çok üzgün görünüyor.
2: Neyin var yengeç?
8: Bir dalga çıktı, bütün balonlarım patladı.
3: Yani 0 balonum kaldı.
8: Ve moralim de 0.
1: Moral nasıl 0 oluyor ki?
8: İlahi kıpır, beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: Sıfır.
1: Hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
0: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
2: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur çok.
3: Gülüyorum kıkır kıkır, karşınızda sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır.
4: Şimdi moralim 100, 100, 100.
5: Silindir.
6: Hadi, az kaldı.
7: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.
1: Düştü. Yok, tuttum, düşmedi.
0: Kıpır geliyor.
8: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
7: Başardınız. Tebrik ederim.
8: Çok eğlenceliydi.
7: Ders bitti incilerim.
0: Aa, bir daha oynasaydık keşke.
7: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.

0: Emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
1: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
2: Yumurta gülüyor mu, bana mı öyle geldi?
3: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
1: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
0: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
1: Dur güçlü, yumurta çantanda kırılabilir.
2: Haklısın.
3: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
4: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
0: Kartonlardan olur mu?
4: Elbette olur.
1: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
4: Kutularımızı köşeli değil de belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
2: Yuvarlak mı?
4: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
1: Aa, işte içine koydum. Aa, içinde yumurta yok ki.
4: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
1: Çok güzel bir kutu oldu.
3: Ha? Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli değil. Çok az karton var.
4: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
0: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Ha, yengeç bir şeyler taşıyor.
3: Bakayım, çok merak ettim. Oo!
5: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Aa, selam yavru balıklar. Hay Allah, tutun, tutun, tutun.
2: Topladım, topladım, topladım.
3: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın, gel buraya, gel. Tamam, yakaladım.
5: Çok teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
3: Dürbün oldular.
1: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
0: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu yapabiliriz.
4: Harika bir fikir Puf. Yengeç, bize de birkaç rulo verir misin?
5: Elbette öğretmen hanım. Buyurun, buyurun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ya Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler.

çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu.

0: Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop, kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: El yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak.
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacivat.

0: Cevcev, şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi. E'si gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel hadi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cevcel. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun!
0: Sen miydin?
2: Of! Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabun da değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
2: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
1: Hay hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse Hacivat. Böylece karşıdan birinin geldiğini anlar.
1: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı Hacivat. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
1: Nasıl yani?
0: Sabun.
2: Tamam tamam özür dilerim.

0: O da gelmeden önce ses verdi.
1: Sesi de gör maşallah.
2: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
2: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
1: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
1: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
2: Aman ne destek.
0: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Ha, altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
1: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım, buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
0: Bu kez benim suçum değil.
2: Tamam tamam, benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
0: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
2: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
1: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
2: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
2: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözüm kapalı.
1: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
2: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
2: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
2: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
1: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
2: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz, hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
3: Bunu sen istedin.
1: Neyi istedi?
2: Çok eğlenceli.
1: Durun, yetişemiyorum. Bekleyin.
3: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
2: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
1: Ama nasıl iyileşeceksin?
2: İyileşmesem de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi tuzsuz? Götürürsün değil mi? Götürürsün.
3: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
2: O da doğru.
1: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
2: Ne anlamaz şeysin sen Hacıvat? Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
3: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
2: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
1: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
2: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
3: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
2: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
1: Sence?
2: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
3: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
2: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
1: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
3: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
2: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... Gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
3: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
2: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
4: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Çelebi.
4: Ne yapıyorsun azizim?
2: Ölçüyorum.
4: Neyi?
2: Evin alanını.
4: İyi de burada ev yok ki.
2: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
4: Ev mi yapacaksın buraya?
2: Öyle düşünüyorum.
4: Kendi evinden memnun değil misin?
2: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
4: İlginç.
2: Neden?
4: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
2: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
4: Bilmem.
2: Aman Çelebi efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
4: Olur, söylemem.
2: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Gani amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca. Sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: İçi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel

0: arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
1: Biz...
0: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
2: Maalesef öyle oldu.
3: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
2: Ama nasıl?
3: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
4: Elma verme. Aziz. Tüy bakımı. Ziya. Uyutma. Veli. Tırnak bakımı.
3: Herkes görev başına.

0: Efa, sen ki bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il Bisbe.
1: Of. O, şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşlarını ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Başım. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samson'um Sobe. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiyuu. Aa, arkadaşından özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiyuu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiyuu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım çöp arabası, arkadaşım seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?

0: Ben, sen gördün mü?
1: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı. İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
2: Allah korusun.
0: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
2: Allah'a şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
0: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
3: Evet, annem bile duyar.
0: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tadam!
0: Çok güzel oldu babacığım.
3: Yaş olsun, yaş olsun.
2: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
0: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
0: Odamda.
3: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi.
0: Az kalsın yakalanıyorduk.
2: Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
0: Durun.
2: Ne oldu?
3: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
0: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
3: Anlaşıldı şefim.
2: Müfettiş daha iyi gibi.
3: Tamam müfettişim.
2: Sen yatağın altına bak, ben de oyuncakların arasına bakayım.
0: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
2: Müfettişi tercih ederim.
0: Müfettişim, buldun mu?
2: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
0: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aman diyeyim, sakın.
3: Biz geldik.
0: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
2: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
3: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
2: Hadi bakın.
3: Hadi. Baba dikkat et.
2: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
0: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı Minnak ve Kurnaz Tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
3: Olmaz.
0: Neden ama?
3: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
0: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
3: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
3: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
0: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
2: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
0: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, fındık, hadi.
3: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
0: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
3: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
0: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
2: Beyaz tavşan bir şey buldu.

0: Evet düşüm.
1: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
0: Yaşasın.
1: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
0: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
3: Adem. Bakar mısın?
2: Anne.
1: Hemen geliyorum canım.
3: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
1: Sabahtan beri çalışıyordu.
3: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
1: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
3: Ya?
1: Filtresine bakmalıyım sanırım.
2: Bak baba.
1: Bakın buraya kimler sıkışmış.
2: Yaşasın çorabım.
1: Çorabın burada ne geziyor?
2: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
3: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
3: Ormanda ayı mı varmış?
4: Haça ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş.
3: Ha?
4: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
4: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
4: Yok.
1: Var.
3: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
4: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
5: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan? Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün.

0: Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam, boz ayı.
3: Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
4: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.

0: Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu.
3: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
4: Ne?
5: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
4: Kaybolduk da.
3: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
3: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
5: Ayı mı?
4: Ayı mı?
1: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
5: Ben çok korkuyorum.
4: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
1: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
3: Aman aman aman.
1: Oy! O da neydi ula?
3: Ay ay ay ay ay ay ay.
4: Ayı var burada. Ömer demişti.

0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
1: Kaçın, ayı geliyor.
2: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım.

geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

ะ

Nee.

Huh? Huh? Huh? Huh?

Stop.

Ah!

뭐?

Dorami!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Anneanne, dönse ben olmadım mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
3: Aa, nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.

0: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
1: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
0: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
1: Hadi gidelim.
3: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
4: Sümbül
2: nerede?
4: Sümbül.
3: Neredesin?
1: Sümbül.
5: Nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
1: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
5: Yaşasın.
1: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
4: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
4: Yaşasın!
3: Çok iyi fikir.
1: Kim ebe olacak?
6: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
6: Aa, tamam hatırladım.
5: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
0: Ha?
5: O piti piti karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
6: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Çok sıcak,
5: çok sıcak.
3: Çok sıcak,
6: çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.

0: ufak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme,

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Cilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Ha, yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Aa, sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha, şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Ay. Ha, kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Ha, sakın bunu evde denemeyin. Ha, bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Ha, bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Ha, Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. Ha, işte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya. Arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. Ha? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha işler bit.

0: Etmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
1: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
1: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
1: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
1: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
1: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
1: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
1: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
1: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Bu

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.
0: Aa, düşecek.
2: Aa, ne yaptın? Korkma, korkma. Kırılmadı ki.
0: Ama kırılabilirdi.
2: Özür dilerim ablacığım.
0: Oh, çok şükür. Hala kayıtta.
1: Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz.
2: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli, değil mi şefim?
0: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: arkadaşlar. Tarife geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.

0: ikiye bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım. Hı?
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Şey, piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.

0: Hatta o bir su şişesi olmasın?
1: Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
0: Vermem. O benim şişem. Vermem.
2: Ver şunu, ver.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsa bu çöp dolu da olabilirdi.

0: Ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
2: Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
0: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
3: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın? Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı. Baksanıza. Ben kazandım diyebilir miyiz?
3: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
2: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
3: Bu mantıkla yarışamam abicim.
0: Allah Allah. Bu haline böyle.
2: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
4: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
3: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
2: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
5: Bir şey olmadı.
2: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
3: Neymiş o?
2: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu.
0: Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
3: Evet, buralarda bir yerdedir.
2: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Biri almış olmasın?
2: Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
0: Öyle ses olur mu Meto? Tövbe de.
2: Ama benim de o araba.
0: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
2: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim. Of. Peki şimdi ne yapacağız?
0: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
2: Sahibi.
3: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
2: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
0: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
2: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
0: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.

0: Bismillah. Bodu, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz?

0: Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz?
3: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama.
3: Sen de biraz abarttın Neto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız.
1: Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
4: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: Başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Muradiye rallisi başlasın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler

0: kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilginin aciyle meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şurayın önündeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yaman? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kıl payı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kıl payı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir. Ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyine gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El.

0: Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
1: Vay canına! Harika!
2: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
1: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
2: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et.
3: Beyne giden damarlarda tıkanma.
0: Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
2: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
2: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyne giden damarlara giriyoruz.
1: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
1: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
1: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
2: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak.
2: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya!
2: Beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
1: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
2: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
1: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
2: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
1: Hı?
2: Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
2: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
1: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
2: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
2: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
2: Neydi ki o? Toz şeker mi?
1: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
2: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
1: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
2: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler.

0: 유물전우.
1: 스스로 알아보다 못해 날 수일래 전우 씨여라 할 때
2: 헤매는 선이오루.
1: 별로 없는 살까다시다. 미세비 알아봐야 하슴.

Tüh tüh, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda iyileşir de okuluna döner. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ya sormayın çocuklar. Arkadaşımın oğlu okulda koşarken düşüp kolunu incitmiş. Ben de çok üzüldüm maalesef ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Aa! Yo! Yapacak bir şey var tabii. Hem de çok önemli bir şey. Diğer çocuklarımızın güvenliği için neden okul kuralları hakkında kapışmıyorsunuz? Yine harika şeyler çizeceğinize eminim. Bakalım neler çıkacak. Yine her zamanki gibi hazırsınız. Kimden başlayalım? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağız mı? Diş sağlığından bahsetmeyecektik Kara. Nereden çıktı bu ağız? Anlıyorum galiba. Şimdi oldu. Okulda bağırmamalıyız değil mi çocuklar? Kendimizi sakin sakin ifade etmeli, arkadaşlarımızla bağırmadan konuşmalıyız. Sağ ol Kara. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairesiz olmaz. Onu artık herkes biliyor. Ne çıkacak bakalım?

görür görmez anlamalıydım. Okula vaktinde gitmeliyiz. Derslerimize vaktinde girmeli ve teneffüs zili çalmadan çıkmamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Karacığım hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir lavabo mu? İlginç. Bir tane daha. Bir okulun lavabosu. Ne kadar da temiz kullanılmış. Pırıl pırıl maşallah. Bu çocuklar sadece lavaboyu değil, okulu, sınıfı ve bahçeyi de temiz tutarlar bence. Bir de hatırlatmadan geçmeyelim. Her yerde olduğu gibi okulda da suyu, sabunu ve tuvalet kağıdını israf etmeden gerektiği kadar kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sağ olun çocuklar. Benimkisi sizin çizimlerinize ufak bir katkı. Kimde sıra? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl da hemen bildim? Yaklaştım demek. Anladım. Ama bitir de öyle söyleyeyim. Evet, merdivenlerden koşulmaması gerektiği gibi trabzanlardan da kayılmaz. Çok önemli bir kuraldı. Sağ ol keçi, sağ ol kara. Unutmayın çocuklar, kurallar her zaman bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için gereklidir. İhmale gelmez. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kurallara hep uyun, Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo. Seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?

0: Burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika!
2: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
1: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size

0: Herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum.

0: Yani Ahşen.
1: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
2: Tutmaz.
1: Seninki de tutmamıştı zaten.
3: neler yaptınız?
1: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
2: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
0: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
3: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
1: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
0: İnşallah. Yardım da istemedi.
1: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
3: Bakın geliyor.
4: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
5: İyilik için.
3: Haber metinleri tamamdır.
6: Görüntüler de kanala yüklendi.
0: Harikasınız.
3: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
1: Teşekkürler İkbal.
4: Ah, çok yoruldum.
0: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
7: Evet Mia.
4: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
3: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
5: İyilik için.
2: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
0: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yara?
0: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: Heh.

Lemmy! Yanımda yapmana sevindim Lemmy. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam! Ha? Yeter Lemmy. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: bunlar? Hı? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İrfan,

Bug? Teşekkür ederim.

0: sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çekçe, kamca, burnum, kamca.
1: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
2: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
3: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
1: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
2: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
1: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
2: Evet, bu sonuncu.
3: Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
2: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
4: Olur.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
4: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
4: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
4: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
4: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
4: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
0: Ben de 10 tane.
4: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
1: 10 daha büyük Elifciğim.
4: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
4: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.

0: zaman ben de 20 tane yaparım.
1: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
1: Ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
1: Evet, aslında o göhte de 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
1: Aa sahi ya, tüh ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya, istirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
1: O halde Agah dede bir tane maket yapsın, Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
0: Tamam, en çok ben yaparım.
1: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
1: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat. Sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında. Sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya. Ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım. Oyun oynar, neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış.

0: eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilgi kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilgi kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu.
5: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
5: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleri

0: Lahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
0: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
0: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
0: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
0: Sahibi?
4: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Yapabildin mi Cemile? Kaçar mı?
0: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi. Buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. 1, 2, 3, 4.
2: Nefesim yetmedi ya.
1: 7, 8, 9, 10 ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be.
2: Hadi bir daha. Bu sayılmaz.
3: O ne Salih?
2: Üflemeli top.
3: Ver bakayım.
1: Dur, seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
3: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
3: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
0: Hadi oynayalım.
3: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya.
3: İş.
1: Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
3: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
0: Ya.
2: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
3: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
2: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün. Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı.
0: Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
4: Amin.
3: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: üflemeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam hocam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
3: Söylemem. Sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
3: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
3: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
3: İşte geldik.
1: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
3: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minareyle ilgiliyiz bu akşam.
4: Teleskop?
3: Evet.
1: İnanamıyorum. Yaşasın. Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
3: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür.
5: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
3: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Bilin. Hayır, kura çekeriz.

0: fırtına çıkacak. Ha?
1: Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağını birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy yuh.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.
4: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman.

0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
2: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
2: Şimdi Yavuz'cum. Devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor. Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
3: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
2: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
3: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
2: Devler ülkesinde.
3: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
2: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
4: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
2: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
4: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
2: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
0: Zeki.
2: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
0: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
5: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
1: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
6: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
2: Çok bilmiş seni.
4: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
5: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
6: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
7: Otur şiştik cidden.
0: Rüzgar da şiddetini azalttı.
3: Şöyle rüzgarla bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
4: İyi fikir.
2: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
0: Yine başladı.
2: Paraşüt zeki derler bana.
7: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
2: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
1: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
2: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
6: Nasıl?
2: Sofra beziyle. Tabii.
7: Gitti güzelim sofra bezi.
2: Şimdi izleyin beni.
5: Eyvah.
2: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de. Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
7: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
1: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
5: Rüzgar baba arabası mı?
3: İlginç bir fikre benziyor baba.
6: Nasıl yapacağız?
2: Bana bırakın o işi.
7: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
2: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
1: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
2: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
5: Seni attığı gibi mi dayı?
2: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
1: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
2: Yarışma. En sevdiğim. Gel bakayım.
3: iş görür.
2: Demiştim ben.
5: Biz nasıl yapacağız dayı?
2: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
5: Şey ama dayı.
2: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
3: Bu sorunu çözer.
2: Hadi, hadi seni.
0: Hadi gelin.
2: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de duaydın yağmur yağdı.
6: Ya tabii tabii.
2: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
5: Yağmur nasıl oluyor anne?
2: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
0: Ah Zeki, ah.
2: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
1: Evet, yanlış oldu.
2: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyim de görün.
7: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
2: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
8: Ay, anneciğim. Ay,
0: çatlağı bulamadın herhalde.
8: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım. Apça.
0: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
2: Yani olabilir. Neden olmasın?
4: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
2: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
7: Niyeymiş?
2: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
7: Emin misin?
2: Olmaz mıydı?
0: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
2: Nasıl yani?
4: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
1: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
2: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
5: Harikasın dayı.

0: Ağlama sırası Eymen'deydi. İhmal etmiş demek ki. Ah Eymen, ah! Of ya!
1: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
0: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
1: Nereden anladın?
0: Hepsi solmuş.
1: Öyle mi? Vah vah.
0: Sorumsuz Eymen.
1: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
0: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
1: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
0: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
1: Asya.
0: Öyle ama.
1: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
0: Tamam.

0: Ben! Kaçma! Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya! Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan... bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: Baba, bu işte mi? Neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Acer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii, tabii usta. Tabip bilir. Tabii, tabip. Tabii, tabip, tabip. Tabii, tabii, tabip.
1: Tekerleme gibi konuştun.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: Veli Tiyatro köyümüzde. Meydanda toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz Heybeli Tiyatro'yuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: birlikte yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman, aman hı. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur ya. Hu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya. Ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
3: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
3: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
3: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi, ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
0: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
0: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
0: Öyle mi dersin oğul?
3: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
0: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
3: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: İyi. Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: de hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Çok acı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.

0: Ya niye dayı?
1: Bacak gitmez. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'cim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Tabii.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
4: Ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Valla siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Valla bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Zemzem, hadi yine iyisin. Beraber denizi izleyeceğiz. Gidiyoruz, hazır mısın? Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Bismillah. Bu ses de neydi?
1: Çay, portakal suyu, simit, poğaça.
2: Sadece kaşıkla tepsiye vurdun. Nasıl da korktunuz?
0: Baba gülme ya, ödüm koptu. Hem sen boşuna gitmişsin. Bak çaycı simit de satıyor.
1: Abi çay vereyim mi? Tavşan kanı. Hem simit çaysız gitmez.
0: Baba ben portakal suyu içeceğim.
2: Bana bir çay, oğluma da bir portakal suyu.
1: Buyur abi. Paşama da taze sıkılmış portakal suyu. Afiyet olsun.
2: Söylediğin kadar varmış. Çay bayağı lezzetli.
0: Mekke'de çay var mı acaba?
1: Yolculuk Mekke'ye mi yoksa?
0: Evet. Mekke'ye gidiyoruz. Hem de motosikletimiz fülfülle.
1: Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de geçen yıl babamla beraber gittim. Tabii biz uçakla gittik. Orası ne kutsal bir belde. Hayırlı yolculuklar o zaman size.
2: Ben size bir şey gösterecektim. Hazır mısınız?
0: Ne göstereceksin baba? Muhteşem bir şey bu. Baba ben de yapmak istiyorum. Suyun üzerinden bile alıyorlar. Simit avcıları bu martılar.
2: Bir de bunu dene.
0: Oo, Zemzem sen de mi heveslendin?
2: Bu kadar eğlence yeter. Simitlerimizi yiyelim artık. Yoksa martılardan bize bir şey kalmayacak. Zaten inmeye de az kaldı.
0: Sen de benim gibi sabırsızlandın değil mi Zemzem? Neyse ki inmeye az kaldı. Hadi baba bir an önce inelim.
2: İneceğiz oğlum. Sıra gelince ineceğiz.
0: Şöyle aralardan geçebiliriz aslında.
2: Sabredelim. Birazdan sıra gelir. İneceğiz dedik ama bir gariplik var. İlerleyemiyoruz. Arabalar durdu. Bir aksilik olduğu kesin.
0: O zaman Abdullah Usta'yla gidip bir bakalım. Ne olmuş burada baba?
2: Şimdi anlarız. Tekeri sıkışmış. Olacak iş değil.

0: Kardeşim bak dinle beni. Bu kalas sayesinde seni buradan çıkaracağım. Ben başla dediğimde yavaş yavaş gaza basacaksın. Başlayabilirsin.
1: Oh, çok şükür. Baba, keşke daha önce gelseydik. Tekeri sıkıştığı yerden daha çabuk çıkarırdık.
0: Çıktı ya, biz ona bakalım. Hadi aslanım, hemen motosikletimize binelim. Araçlar geçişe başladı. Burası konaklamak için uygun görünüyor. Manzara da güzel.
1: Baba, çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Karnım da acıktı.
0: Karanlık çökmeden kuralım çadırımızı.
1: İlk defa gerçek bir çadırda kalacağım.
0: Çadırda uyumanın keyfi başkadır oğlum. Hele ki böyle güzel bir yerde. Karanlıkta gecenin sesini dinlemek insanı rahatlatır. Mışıl mışıl uyursun. Sabahın ilk ışıklarıyla da kuş sesleri seni uyandırır.
1: Baba, biz Zemzem'le biraz etrafı dolaşabilir miyiz? Çok uzaklaşmayız.
0: Olur. Ben de biraz odun toplayıp ateş yakayım. Artık akşam yemeğimizi yiyelim, değil mi?
1: Açlıktan karnım davul çalmaya başladı.
0: Dikkatli olun.
1: Tamam baba.
0: Ayı falan çıkmasın önünüze.
1: Ya baba ya.

0: Baba bak, bu zeytinleri yol kenarındaki zeytin ağacından topladım. Yoldan geçenler ağacın sahipsiz olduğunu söylediler. Baba, yeşil zeytinde siyah zeytinde aynı ağaçta oluyormuş, biliyor muydun?
1: Öyle miymiş?
0: Öyleymiş baba. Ama ilginç olanı dedemlerin bahçede hem sarı kiraz ağacı var hem de kırmızı kiraz ağacı var. Yani baba, zeytin tek ağaçta iki renk oluyor ama kiraz iki ağaçta.
1: Haklısın oğlum.
0: Bu nasıl bir şey böyle?
1: Oğlum neden yuttun? O öyle yenmez. Salamurasız. Hem de çekirdeğiyle.
0: Baba su, baba su. Allah'ım, bu yediğim hiçbir zeytine benzemiyor. Bakkal Bekir nereden topluyor acaba? Onun zeytinleri çok güzel.
2: Bakkal Bekir'in zeytinlerini bilmem ama bak bu zeytinlerin tadı çok güzeldir. Kendi ellerimle yaptım. Al evladım, al, çekinme.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyur bey amca, otur, seni misafir edelim.
2: Asıl siz gelin misafirim olun benim. Şu yamacın arkasındaki köyde oturuyorum.
1: Sağ ol bey amca, yolumuz uzun. Kutsal topraklara gidiyoruz oğlumla. Bugün burada kamp yapalım, sabah erkenden yolcuyuz.
2: Kutsal topraklar ha? Gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Bu yaştan sonra daha da zor.
1: Allah nasip ederse hiçbir şey zor değil. Üzülme sen.
2: Ulaştığınızda benim için de dua edin.
1: Etmez miyiz bey amca? Tabii ki ederiz.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Zeytin için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Baba gerçekten tadı harika. Hepsini yiyebilirim.
1: Yemek yedin, üstüne de bir kavanoz zeytin. Bu gidişle seni taşıyamayacak Fülfül.
0: Ne yapayım baba, çok lezzetli. Ama haklısın, daha yemeyeyim. Neyse baba, telefonunu verebilir misin? Eğer telefon çekiyorsa annemi görüntülü aramak istiyorum. Yaşadığımız olayları anlatmam gerek. Sonunda geldi. Anne. Anne. Anneciğim, sesin gelmiyor maalesef. Anne, burada internet pek çekmiyor. Biz iyiyiz. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu an bir zeytin bahçesinin kenarında kamp yapıyoruz. Bak, bu da çadırımız. Anne, anne. Hay Allah, kapandı. Oysa daha neler neler anlatacaktım.
1: Hadi oğlum, ateşi söndürüp uyuyalım. Sabah erkenden yola çıkacağız.
0: Zemzem, Zemzem. Hadi uyanma vakti geldi. Yatağın çok rahat herhalde. Uyanamıyorsun sen de benim gibi. Baba. Babam nerede? Zemzem, babam tulumunu...

toplamış bile. Baba, baba. Görünürde hiç kimse yok.

Zemzem, hadi şu tepeye bir çıkalım. Oradan daha rahat görebiliriz. Baba,

0: Baba.
1: Hı?
0: Oh, Allah'ım çok şükür ayılar babamı yememiş.
1: Sakin ol oğlum, ne ayısı ne yemesi. Baktım mışıl mışıl uyuyorsun, biraz etrafı dolaşayım dedim.
0: Ne bileyim baba, seni göremeyince.
1: Hay Allah, su içinde kalmışsın.
0: Baba, şu iki tepecik arasında kaç kere koştum Allah bilir.
1: Murat, Hazreti Hacer ile İsmail'i biliyorsun değil mi?
0: Evet baba, biri İbrahim peygamberin eşi, diğeri de oğlu.
1: Hazreti Hacer aynı senin gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturup durur.
0: Neden?
1: Hazreti Hacer ve İsmail Kabe yakınında bir yerde kalırlar. Yanlarındaki su azalır. Hacer oğluna su aramak için önündeki tepelere çıkar, etrafa bakar.
0: Gerçekten aynı benim gibi o da koşturup durmuş. Peki su baba, suyu bulabildi mi Hazreti Hacer?
1: Tabii ki buldu. Oğlu İsmail'in hemen yanı başında zemzem suyu çıktı.
0: Duydun mu zemzem?
1: Bahsettiğim tepelerin adı Safa ve Merve'dir. Hacılar hacda Safa ve Merve tepeleri arasında tam 7 kez hızlı adımlarla yürürler. Bu koşuşturmanın adı da say.
0: Sayı saymak gibi.
1: Öyle de diyebiliriz. Hacla ilgili kavramları öğrenmeye başladım.
0: Evet baba, hem de yaşayarak öğrendim.
1: Daha öğrenecek çok şey var. Hadi bakalım, hazırlanalım. Zemzemin de artık bandajını çıkarma vakti geldi bence.
0: Bence de. Oo, bakıyorum da bandajın çıkınca keyfin yerine geldi.
1: Aman dikkat et Murat, bizi bırakıp kaçmasın.
0: Merak etme baba, ayağına ip bağladım, kaçamaz.
1: Ne diyorsun sen oğlum? Hayvana eziyet etme.
0: Şaka yaptım. Hep sen mi soğuk şakalar yapacaksın?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım, ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi, bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, ha? Şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya, çok üzüldüm. Emre ne haldedir ki?

0: bir ormana da baksak diyorum.
1: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
0: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
1: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
0: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
2: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
1: Burada yok dede.
0: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
1: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
0: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
1: Çemberi genişletsek de belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
0: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için. İnsanlara yakın olmak zorunda.
1: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
0: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
1: Ne gibi haklar mesela?
0: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
1: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
0: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde. Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
1: Bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
0: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
1: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
0: İnşallah.
2: Tarçın'ın yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah duman, ah.
0: Tarçın mı dedi?
1: Tarçın'ın yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
0: Sen tarçın mı dedin cimcime?
2: Tarçın'ın yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
0: Sen Tarçın'ın yavrularını nereden gördün?
2: Odamın penceresinden.
1: Nerede peki Tarçın'ın yavruları?
2: Hasanların evinin bahçesinde.
1: Aa, Hasan kim?
0: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
2: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
1: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
2: Evet.
1: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
2: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
1: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
2: Pencereden kabus görülür mü dede?
1: Kabus mu?
2: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
1: Başka neler görüyorsun peki?
2: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begümlerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begümler'demiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
0: İlahi cimcime. Bakizem günlerdir yakınıyor ya. Can'ım sofra örtüsü gitti diye.
1: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
0: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
1: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
0: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
1: Yaşasın!

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerde yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Biz geldik.
1: Selamünaleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkı Bız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

Ha? Dur Rıkkımız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar. Dur düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden, arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
0: İnşallah. Çok isterim.
1: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
0: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün. D6. Buldum. B3. H4.

0: ve G7.
1: Ah! Vefa!
2: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
1: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı Vefa mı?
2: Çözdün ya. Al bakalım, bu da ödülün.
1: Hı? Aa, bu kitap.
2: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
1: Tamir etmişsin Arif Baba.
2: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
1: Ah, çok, çok teşekkür ederim.
2: Aman, yavaş düşeceğiz. Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
1: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
2: Rıkkımız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
1: Yardıma geldiğim her gün öyle bir bulmaca isterim.
2: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
3: Aa, aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
2: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali, bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
3: Oo, ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
2: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödümü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
2: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
2: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
2: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
2: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
2: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
2: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
2: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
2: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
2: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
2: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
2: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendini bırakmak istemeyeceksin.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Öyle.
3: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Bakıyorum tanışmışsınız.
2: Tanıştık Hakkı baba.
3: Harun, beğendin mi ortamı?
1: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
2: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
1: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
2: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
3: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
2: Buyur Hakkı baba.
3: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
1: Müsait müsait. Hadi gidelim.
2: Gidiyoruz zaten.
3: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
2: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun...
1: Heyo!
2: Ne yapıyorsun Harun?
1: Dönüyorum!
4: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay tabii. Neler oluyor burada?
1: Ben biraz...
4: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
1: Özür dilerim abi.
4: Ne? Abi mi?
1: Amca diyecektim.
4: Amca mı?
1: Hocam.
4: Şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
1: Geziyorduk.
4: Döne döne mi?
1: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
4: Ne yapa yapa peki?
1: Gide gide. Yani Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani

0: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
1: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
0: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
1: Evet, öyle.
2: Ne oluyor ya?
3: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam, Harun da...
1: Biliyorum Emin. Hakkı Baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Harun'cum. Özür dilerim.
4: Evet. Biraz şey yaptım.
0: Biraz mı? Az kalsın, bayılacaktın.
2: Yok canım, o kadar değil de.
1: O kadar, o kadar.
2: Hayır ya, aslında ben...
1: O kadar dedim.
2: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
1: Çok güldük çocuklar, aman. Yeri değil gerçekten. Harun'cum sen de dikkatli ol. Yaptığın o şey hareketi...
2: Takla.
1: Takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
2: Özür dilerim hocam.
1: Eyvallah. Emin?
3: Buyur hocam.
1: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz. Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
3: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
2: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
1: Oho! Çattık iyi mi?
2: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
1: Tamam tamam. Gazoz da var.
2: Oley! Tamam ama ya. Amma uzattınız.
1: Tamam tamam. Gülmeyeceğiz.
2: Üf ya.
3: Özür dilerim. Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
1: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
3: Olur tabii hocam.
2: Müezzinlik mi?
3: Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
2: Ne güzel ya.
1: Sen de gelsene Harun.
2: Olur.
0: Harun? Hı?
2: Efendim Fatma abla.
0: Gazoz bitti.
2: Doğru ya.
5: Dikkatsiz seni.
2: Abla?
5: Abla ya, ne sandın?
2: Sen de arıyorsun burada.
5: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
6: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
0: Olmaz mı Hakkı baba?
6: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
0: Hemen.
5: Dur Fatma abla, ben getiririm.
2: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
6: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
2: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
1: Ya bu çocuk bombaymış ya.
2: Of ya.
6: Tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
0: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
2: Yoo, çok beğendim.
6: Peki, taşanı beğendin mi?
2: Orası neresi ki?
6: Şu an oturduğun yer Harun.
2: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
3: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
2: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
1: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
6: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
2: Tamam şimdi anladım.
6: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
5: Cümlemizden Hakkı baba.
6: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
5: Alıştım.
6: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
3: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
2: İyi bakalım. bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
3: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... He? Harun.
2: Ha? Evet evet, zor ama imkansız değil.
3: Oho. Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
2: Ay, tamam tamam. Uyumuyorum.
3: Belli.
2: Sen anlat, ben dinliyorum.
3: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
2: Ay! Ah! Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
0: Değil mi ama? Bence de komik.
2: Gülgül, ben sıkıldım, yatıyorum.
7: Hıyt!
2: inandık.
7: Harun!
2: Ya Emin, git işine ya.
7: Kalk dedim.
2: Ya Emin! Sessiz Selim hocam!
1: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
2: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: lanet çocukta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedin de uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse yitiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
2: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: quiz.
1: Hı? İncilerim, saat 1 olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır, 1. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
1: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
4: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di. Şimdi 6 mı olmuş?
1: Hayır incim. Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
1: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş öğrenelim.
4: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
1: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
4: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. 1 sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu 1 sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
3: Az kaldı. Az daha.
4: Geldik, geldik. Heh, oldu.
3: Oldu, oldu öğretmenim.
1: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
3: Güçlü kıpır.
1: İyi misiniz incilerim?
0: Tik tak, tik tak, tik.
1: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar. Sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Hem de bunun için buradayım. Saat tamirine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
1: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
6: Şu kocaman çark dönmüyor.
2: Evet. Bu çarkta bir sorun var.
0: Burada bir şey var.
2: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufak.

0: Azıcık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
1: Saat artık çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
2: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
3: Ama nasıl?
4: Sayılar deniz kabuklarından olur.
3: Başlayalım o zaman.
2: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
5: Bir günde 24 saat var. Gel kovan uzun olan. Aferin sen kısa. Gel kovan aferin.

0: Ay kovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
1: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki? Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: Salut!
1: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
2: Yumurta! Bu da değil.
3: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
4: Biz topları yumurta zannettik.
2: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
1: Hadi incilerim, acele edin.
0: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
5: Gönder bakalım.
6: Dur yengeç dur!
3: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
6: Rica ederiz öğretmenim.
0: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
5: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden, nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaş olsun.
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güzel.

0: Güçlüler, dedi Bera. Ben de öyle olmak istiyorum.
1: Babası güldü. Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler, diye cevapladı.
2: Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
0: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
2: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
1: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altında, suyun altında bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
2: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca
1: elleri mucizedir.
2: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
3: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
2: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Bera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
4: Hadi çocuklar, ben kaleciyim deyip
2: topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
4: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
2: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
3: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
2: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda

da herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Av. Almıyor.
1: Olur, olur.
0: Nasıl?
1: Canım, çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün değil mi?
0: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi. Bir an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. 2 akçecik.
2: Şey bilmem ki hiç düdük çalmadım.
1: Canım çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin, yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. 2 akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi, elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı Dursun efendi? Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?
1: Yahu neden olmasın sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
3: Uçuyor mu bu?
1: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
3: Şey peki.
1: Ama burada uçma.
3: Neden?
1: Buralar dar. Sağa sola çarparsın. Acemisin. Git geniş bir yerde uç.
3: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
4: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
1: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
4: Ha anladım. 5 akçeni istiyorsun.
1: Hem becerikli hem akıllısın.
4: Ver bakalım odun kırma makinemi.
1: Al.
4: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
1: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
4: Evet.
1: Tamam işte. Gördün mü?
4: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
1: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
5: Öyle bir silah ki hiçbir asker de yok, öyle mi?
1: Ben bu kadar çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
5: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
1: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani şey, bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
5: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
1: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
5: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
1: Aman be.
6: Selamun aleyküm ağalar.
5: Ve aleyküm selam.
6: Ne yapıyorsunuz?
1: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
6: Hayırdır? Ne oldu ki?
1: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
6: Şimdi versen de.
1: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
6: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
1: Ah ah.
7: ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
6: Zanaatkar efendi, kaç para bu sipariş?
5: 20 akçe.
6: Oy, çokmuş yahu. Aman, ne olacak ki? Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
5: Emin misin Karagöz?
6: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
0: Tabii, tabii. Getireceğim.
6: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
5: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
6: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
5: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
0: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
6: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
0: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
6: Of of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Hay Hak.
6: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
2: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
6: Dur Hacivat, güldürme beni. Moralim bozuk.
2: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
6: Ya dur, güldürme.
2: Neyse, sen anlat bakalım. Derdin nedir?
6: Anlatayım Hacı Cavcav.
5: Ya, ben sana ne dedim Karagöz?
6: Doğru demişsin, zanaatkar efendi.
5: Peki Karagöz, madem paran yoktu, neden kefil oldun?
6: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
2: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
5: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu, bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
6: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçeyi bir günde?
5: Ama senin yüzünden. Ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
2: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
6: Tamam.
8: Bu da tamam.
6: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
8: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
2: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
8: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
6: Anında geliyor iki gözümün nuru.
4: Selamun aleyküm canlar.
2: Ve aleykümselam.
4: Topladığınız odunlar bunlar mı?
2: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
4: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
8: Hadi ya.
4: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
6: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
4: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
2: Hala yalnızsın Karagöz.
6: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
2: 7 akçe.
6: Heh, 7 akçe.
8: Kaç akçe kaldı?
6: Hacivat.
2: 13.
6: 13.
8: Duyduk.
6: Ne yapacağız şimdi?
9: Sorunu kökünden halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
6: Ne yapacağız Çelebi?
9: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
9: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
8: Herkes kurtulur.
9: İşte bu.
6: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
9: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
10: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
10: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İlla ki bulursun bir şeyler.
0: Çocuğum, canım evladım, ne kadar da çok param. Yani ne kadar da tatlısın.
10: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
0: Hay hay. Ha? Oldu. haber.

0: hadi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
1: Gel de al.
0: Ha? Ne oluyor burada?
2: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
0: Ne? Sultan mı?
3: Ya sultan, 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
4: Azizim, insanları aldatmanın cezası belki de ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
5: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
0: Doğru. Özür dilerim herkesten.
3: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
6: İşte çözüm.
0: Tamam, yapacağım.
7: Yine kandırmadı bizi değil mi?
2: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yapma.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah!

0: Toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
1: İşte bak, benim dediğim çıktı.
0: Ne demişti ki?
2: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
0: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen, abartmayın.
0: Sahiden, çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
2: Arkadaşlarımız kayıp, onları bulmamız lazım.
3: Hadi, tüm köyü arayalım. Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
4: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
5: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
2: Selamun aleyküm Hamide teyze.
6: Aleyküm selam yavrum.
2: Ziya'yı gördünüz mü?
6: Gördüm.
2: Ne yapıyordu?
6: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
6: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
2: Niye burada oyalandı acaba?
6: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
2: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
6: Şu tarafa.
8: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
8: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
2: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
8: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
7: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
2: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
6: Hami değil mi o?
1: O galiba.
2: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
6: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
7: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
8: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
6: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
8: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Galip Mülayim, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Heh, hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay can yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halanız size ne yapmış.
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
1: Elhamdülillah.
3: Aferin kızıma.
1: Eline sağlık halacığım.
4: Afiyet olsun kuzum.
1: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
3: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
0: O zaman sütü pipetle içir.
2: İyi fikir baba.
4: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
0: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
4: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
1: Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba Alkız. Sana da merhaba Alkız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
3: Efendim canım.
1: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
3: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
1: Tamam. Nerede kalmıştım? Hah, tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
2: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
5: Gitti halı.
0: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
1: O çanalımıza ne oldu?
2: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
4: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
1: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
0: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
2: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
4: Bir o eksik.
2: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
4: Doğru ya. O bir

0: Kaptan, tamam bilsin.
1: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
2: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
3: Ben de bakayım, ben de bakayım.
2: Hey Miço, sen çekil bakayım.
1: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
3: Dev dalgalar.
1: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
2: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
3: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
1: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok su alıyor.
3: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
1: Ceren, ver elini.
2: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
3: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
1: Ona güvenmek zorundayız.
2: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
3: Yoksa batacağız.
1: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı. Ha,
2: köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uyusaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Baban da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim, hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Kara kaçan. Kara kaçan. Kara kaçan. Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
3: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
6: Kolaysa başına.
7: Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca?
6: Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters eşek. Haydi rastgele. Köy bitti kara kaçan. Geri dön, oradan değil. Dur. Ay.
3: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
8: Tamam.
3: Ya bizi görürse?
8: Görürse çok kızar.
3: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları, tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam, ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
2: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
3: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
4: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
4: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
3: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Ha? Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

Öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: Hop, jeep. Hop. Huh? Pop chips.
1: Filo.
0: Shup, shup.

Philo?

0: Karınca!
1: Karınca, karınca!
2: Git! Git!
0: Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç!
2: Hat! Hat! Hı? A? A?
3: Hı? Da! Mwah!

0: Na?
1: Pares! Ja!
0: Mama!

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır.

0: Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
1: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
1: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop. Hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan. İyi izle.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor.
2: Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
3: Burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.

0: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
1: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
1: Fırtına çıkmış olmalı.
3: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
0: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
3: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
0: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
1: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
0: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
0: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
0: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
6: Oh, köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
6: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
7: Hadi Ozan, yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
5: Hadi Ozan, devam et.
6: Burası neresi ki?
4: Burası tuz mağarası.
6: Sorun bu tarafta. Koşun.
5: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
3: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
1: Işıkları kapatın. Hala uykum var.
3: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
0: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
4: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
6: Bugün de köyün kahramanı olduk.
5: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
2: Ne çizdi öyle?
0: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
7: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
1: Bu nasıl bir oyun ki?
0: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
0: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
0: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt.

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk

0: ustalık belgeseleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha, işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Oo!

Anne, alegem... Hapishanede dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet, evet. Ha, kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Ha, çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Ha, hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ha, ne uzun bir zaman ama. Aha, işte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: için peynir tamam.
1: Kolay gelsin şefim.
0: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
1: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
0: Heyecandan bekleyemedim. Kalbim yerinden fırlayacak gibi.
1: Sakin ol Linacığım. Heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi 3 kere derin nefes alıp başlayalım.
0: 1, 2, 3. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
1: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
0: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
0: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: Nasıl siz burada şarkı söylüyorsunuz? Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
2: Ve Yamam, yani yardımcım. Canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz şefim?
1: Pizza! Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim? Bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa! Kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik. Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı. Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra. Üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz. Ay! Arada böyle kazalar da oluyor. Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca su. pişiriyoruz. Ekmeğimizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
0: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
1: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
0: Aa, ne güzel olmuş.
1: Bu da karnı açkenki hali.
0: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
3: Hazır mı?
0: 10 dakika.
3: Uzun bir süre mi?
0: Hayır oğlum, değil.
3: Bence çok uzun.
1: Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
0: Harika görünüyorlar.
1: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
0: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
1: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
0: Güzel fikir.
1: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: başardık anne.
1: Seninle gurur duyuyorum Lina.
0: Peki nasıl oldu sence?
1: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
0: Ama Tuna, o Nurten teyzenin tabağıydı.

0: Sahte Diyanet Çocukta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim.

0: fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın!
0: Hadi o zaman dostum.

0: ihtiyacın var?
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun, en iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin

0: Gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. Oyaz, Ali de, Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

마음이 든. 무덤 미니미씨.

0: Benim duyarlı ve hassas dostlarım, bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam, size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten Tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör!
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar,

0: Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Hı? Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Hah, buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Hah, buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Hı? Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Hı? Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Hı? Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
0: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
2: Nasıl yani?
0: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Nasıl gireceğiz peki?
0: Kaşif.
2: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
0: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Elbette.
1: Yaşasın.
0: Hayır.
1: Şansımı denemiştim.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne? Düğüm var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
2: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
2: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır.

0: Kalp öyle olmaz ki.
1: Nasıl olur?
0: İşte kalp böyle olur.
1: İlahi çocuk. Gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
0: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
2: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
1: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
0: Vay canına!
2: İnsanınki?
1: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
0: Ya benimki?
1: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
2: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
0: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
1: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
2: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
1: Kesit görünümle geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
0: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
1: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
2: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
0: Biz yine de bir deneyelim.
1: Buyurun, deneyin bakalım.
0: Bence 2 metre vardır.
2: Hayır. Tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
1: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96 bin kilometredir.
2: Hı? Vay canını.
0: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
1: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
2: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
1: Her şeyi yaratan Allah, insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
2: Ne oluyor profesör?
1: Korkmayın, kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
0: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
2: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
0: Yok.
1: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
0: İyi bari.
2: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
1: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
0: Ben aslında öğrendim, gerek var mı ki fazlasına?
1: Yaman.
0: Tamam.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: vurulmaz ki.
1: Aa! Ha? Aa! Kaçın, hadi kaçın, hayır, kaçın, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
0: Topu Uludağ'a gönderdim, hemen gelemez. İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
0: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey, rahatınızı bozduk.
1: Şşş, sessiz olun.
0: İhsan, bu kadar koşturulur mu Furkan?
3: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
0: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
0: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
1: Aa, yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum, siz topu halledin.
0: Aman İsmail, pes.

0: Meto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi? Öf.

0: Oh, ay, oh, yardım edin. Kaldım burada. Bağcığın takılmış sadece. Oh, dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Aa, bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: O bile isteği olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kaputu düğünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bule teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?

0: yapıyorsunuz?
1: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
0: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
1: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
0: En iyisini yapıyorsun kızım.
2: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
0: Tamam, inandım ben size.
2: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
0: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşime.

0: Bodo, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa! Ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
0: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var? Aa.
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
0: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!
2: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
3: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
4: Burası bildiğin hazine gibi.
3: Furkan, ister misin Çufi burada olsun? Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi.

0: Güzel oldu. Hem de çok. Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
1: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
2: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz. Söz.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: İlahi mi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok yavaşsın Selim. Son anda yırttın. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Geliyorum. Kaç. Sıkıysa yakala. Bunları da al. Bunlar da benden. Sağ olun arkadaşlar. Lafı bile olmaz. Zaten benim yüzümden oldu sayılır.
2: Yok, esas benim yüzümden. Geri geri koşmamalıydım.
3: Ben de gözlemde galip dikkatle mülayim olabilirdim. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
4: Ben hala anlamadım babanın neden bu kadar gazoz kapağı biriktirdiğini.
3: Çocukken gazoz kapaklarıyla oynuyorlarmış. Hepsini de saklamış. Hatırası var dedi.
5: Selam.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Aa, gazoz kapakları. Çok güzel. Nereden buldunuz bu kadar kapağı?
2: Babamın çocukluğunda topladığı kapaklarmış hocam.
3: Bizim zamanımızda gazoz kapakları çok kıymetliydi çocuklar. Hem oynar hem koleksiyonunu yapardık.
2: Gazoz kapaklarından koleksiyon. İlginç.
0: Baban çocukluğunda kim bilir ne oyunlar kazandı bunlarla. Ne sevinçler yaşadı.
2: Babamı hiç çocuk olarak hayal edemiyorum hocam.
3: Zaman geçer, oyuncaklar değişir ama insan değişmez çocuklar. Anılarımızı, güzel duygularımızı ve kıymet verdiğimiz şeyleri muhafaza etmek isteriz.
4: Ben de kaykayımı saklarım kırmazsam eğer.
3: Demek ki sevdiklerimize ve tüm canlılara kıymet verdiğimiz gibi eşyalarımız ve çevremiz de kıymet görmeyi hak ediyor.
2: Çevremiz mi? Nasıl yani?
0: Madem merak ettin hadi gidelim. Bilin bakalım ne ağacı bunlar.
2: Kavak olmadığına eminim.
0: Kesinlikle kavak değil, haklısın. Kestane ağacı bunlar çocuklar.
2: Kocamanlar hocam, acayip salıncak kurulur.
0: Hem de nasıl? Çocukken az sallanmadık burada. Hala aynı şekilde durması çok mutluluk verici.
2: Aa, bakın şurada bir tane salıncak var ve kimse yok. İmsalam hocam.
0: Bir de oturup dene bakalım.
2: Galip, eğlencede mülayim.
4: Hemen gitmeyeceğiz değil mi hocam? Biz de sallanalım lütfen.
0: Acelemiz yok. Gün bizim.
2: Yanımızda yemek olmayınca erken döneceğimizi sanmıştım. Ama sizin plan başkaymış.
0: Deremizin balıkları çok lezzetlidir. Size tattırmadan olmazdı.
4: Bir şey takıldı. Ay, tutamıyorum.
5: Bu sefer de geçen tuttuğun ayakkabının diğer eşidir belki.
0: Geldim, geldim.
4: Sakin ol kardeşim, dereye düşeceksin.
5: Haklısın. Ama nasıl yakaladım balıkları?
2: Elinize sağlık hocam. Çok lezzetli olmuş.
0: Afiyet olsun.
2: İlk defa bu kadar çok balık tutabildik hocam. Fazla olanları geri bıraktık hatta.
0: Deremizin suyu temizdir çocuklar. Herhangi bir zehirli atık bulaşmadığı için şanslıyız.
2: Hocam... Ağaçlar, dere, köyünüzün doğası, hatta çocukken gittiğiniz okul bile duruyor.
0: Çocuklar, üzerimizde nasıl insanların hakkı varsa, bu ormanların, bu derenin, şu köprünün hepsinin hakkı var aslında.
3: Onlara kıymet verdiğimiz için ayakta ve temiz kaldılar. Değersiz bulunup kıymet verilmeseydi, ne ağaç kalırdı, ne dere.
2: Çok doğru hocam. Kıymet bilmek şart.
0: Hadi bakalım. Doyduysak toparlanalım. Az ileride küçücük bir camimiz var. Yaz tatillerinde zaman geçirmekten en çok hoşlandığım yerdi. Abdest alalım, sonra da cemaatle namazımızı kılarız.
2: Hocam, müezzin ben olabilir miyim lütfen?
4: Hayır hocam, ben olayım. Geçen galip olmuştum. Sıra bende değil miydi ya?
1: Ben.
0: Anlaşıldı. Oyun zamanı.
3: Müezzini seçmek için kıvrımlı yol oynayacağız çocuklar.
2: Gazoz kapaklarıyla oynuyoruz değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Öncelikle ikili gruplar olmanız lazım.
4: Ekipler tamam hocam.
0: Çok hızlısınız maşallah. Gruplar olarak önce kendi aranızda, sonra da grup birincileri kendi arasında yarışacak. Kazanan müezzin. Anlaştık mı? Herkes birer kapak aldı.
1: Evet.
0: Tamam. Herkesin 3 vuruş hakkı var.
3: Amacımız kapaklarımıza 3'er vuruş yaparak kuyulu yere kadar gelip oradan geldiğimiz yolu geri dönmektir. Kapaklarınız yoldan çıkmayacak ve ortadaki kuyuya düşmeyecek. Yoldan çıkan ya da kuyuya düşen başa döner.
0: Turu ilk tamamlayan kazanır. Kazananlar birbiriyle yarışır. Sona kalan müezzinliği kapar.
4: Kim başlıyor?
0: İç mi dış mı?
1: Dış.

0: Selam kazandım. Süperdin, tebrik ederim kardeşim.
1: Çok iyiydiniz çocuklar. Müezzin de belli olduğuna göre namazımızı kılabiliriz.
0: Allah.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.

0: Ağ çevre elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
1: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
1: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama, ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
2: Doğru, tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de, birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır.

0: senedir küs.
1: Bizim iki komşu bir senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
2: Haklısın İkbal. Bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
2: Harika fikir.
1: Ben varım.
2: O zaman...
3: İyilik için!
1: Selamun aleyküm Furkan abi.
4: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
1: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
4: Aa, harika.
5: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
4: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
1: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
4: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
1: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım... Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
10: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.

0: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
1: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

bana. Kız kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldız.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor bak.

0: Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
0: Güle güle baba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kıyıya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
5: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Anit dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için...

0: gerçekten engel olmalıyım. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt.
1: Yala.
0: Ne oldu Lemi?
2: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
1: Lemi.
0: Ha? Lemi.

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayım döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
0: Ay ay. Hay Allah.

0: Nasılsın Asya?
1: İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür.
0: Nasıl yani?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.

0: hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii. Hı?
0: Ha? Hmm. Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Aa, balık.
1: O kadar uğraştım. Hmm. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesem mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yo, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim. Peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık. Koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balını geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
3: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
2: Apacan Çetin'di Aygah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
3: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
3: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
3: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
4: Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
3: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
3: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

0: Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Merhaba kara, merhaba keçi. Nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim ama öyle böyle değil. Acayip iyiyim. Sevinçten havalara uçacağım neredeyse. Merak ettiniz haklı olarak. Beni mutluluktan uçuran nedeni açıklıyorum. Yeğenlerim geliyor. Kalbim pır pır uçacak. Hem sevinçliyim hem de biraz endişeli. Onlarla çok güzel ve eğlenceli zamanlar geçirmek istiyorum. Ama çocuklarla hangi oyunları oynayabileceğim konusunda hiç fikrim yok. Acaba hangi oyunları oynamaktan zevk alırlar? En eğlenceli oyunlar hangileri? Bir türlü karar veremiyorum. Aa, nasıl da düşünemedim. Neden bu konuda kapışmıyoruz ki? En güzel sokak oyunlarını çizin de görelim. Vay, hiç düşünmeden hazırsınız demek. Tam aradığım şey burnumun dibindeymiş de haberim yokmuş. Hadi o zaman kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Buldum ve hemen söyleyeceğim. Bir salıncak çizeceksin. Ama nasıl olur?

tamam ya. Saklambaç. Çocukken az oynamadık yani. Dur bakayım, tekerlemesini hatırlayacak mıyım? Hmm. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Beni eski günlerime götürdün Kara. Çok teşekkür ederim. Geçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ha, dairemiz de geldi. Oh! Dairesiz program olmaz malum. Ama hemen bileceğim. Top. Ama çok basitti. Kusura bakma keçe. Bitti sanıyordum. Bitmemiş. Taşlar. Dur bakayım, kaç taş var orada? 3, 4, 5, 6, 7... 9 taş var. Tamam, 9 taş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hatta biz ona dalya da diyorduk. Çok zevkli bir oyundur. Ne iyi oldu hatırlattın. Çocuklara büyükler çok heyecanlı bir oyun olacağından eminim. Hadi bir tane daha çizelim. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Çocuklar halka şeklinde duruyorlar. Yağ satarım, bal satarım. Ama nasıl halk olmuş çocuklar? Ha, bunlar ayakta. Neydi? Şu olabilir mi? Çatlak patlak, yus yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, çek dostum çek. Amanın dostum elini çek. Tebrikler Kara, kazandın. Çok eğlenceliydi. Biz neden daha önce bu kapışmayı yapmadık? Elinize sağlık. Bu oyunlarla harika zaman geçireceğimize eminim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye kadar güzel günlerin tadını oyunlar oynayarak çıkarın. Mutlu kalın.

0: Ben Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: dikkat.
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Ha? Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Oo, yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış.

0: ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep, Zeynep, Zeynep.
1: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
2: Oho, hikaye bitti bile.
3: Ayakta uyuyorsun.
4: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
5: Çok dikkatsizsiniz bugün.
1: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
2: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
1: Ben de öyleyim.
3: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
2: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın gümbeleye sor.
3: Hey, şey, o sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
4: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
5: Evet, kesinlikle öyle.
1: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
5: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
2: Ne gibi?
5: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
4: Uykusuzluk.
0: Stres.
6: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
2: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
1: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
4: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
1: Ama nasıl?
5: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
3: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni. Ben zeki. Yutmam bu numaraları. Tabii.
1: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: Bitte.
1: Ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Ha, yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ha, ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Ha, of ya, biliyordum. Ha.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
2: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum, kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
2: Değil mi baba?
3: Değil.
2: Niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
2: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin!
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
2: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
0: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
0: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
0: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.
0: Bulabildin mi?
7: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
3: Aslan torunum benim.
5: Maşallah torunuma.
4: Ben de oynamak istiyorum.
1: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
4: Hazırım.
1: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
4: Yeşil.
7: Bravo.
1: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
4: Yoktu.
7: Hayır, kavanozun üstünde sincap var.
4: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
1: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
4: Evet, karabanın altında duruyordu.
7: Bravo.
3: Aferin Yusuf.
5: Benim aslan torunum.
2: Peki ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
5: Ben de öylesin, sen de.
2: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
7: Ben de oynamak istiyorum anne.
1: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와 해라 할 때 헤매는 선생으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
5: Biraz kötü bir şakaymış.
1: Yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki Garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
5: Aman usta bu gerçek mürekkep.
4: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
5: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
4: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
5: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
1: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
5: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
4: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
5: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
4: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
5: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa Garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden Garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
3: Ne diye?
2: Hiçbiri bu Garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
3: Ne kötü.
2: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
1: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
5: Evet efendim.
1: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
5: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
4: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
1: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
4: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
1: Sahi mi?
4: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
1: Peki, çok mantıklı bu.
4: Yalnız parayı peşin alırım.
1: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
4: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırım.

0: çıkarken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
1: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
2: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
3: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
2: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
3: Evet.
2: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
4: Vazgeçmişler mi peki anne?
1: Yok kızım, Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
0: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
3: Dur canım, öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
0: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
3: Aa, olur mu öyle şey?
0: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
3: Tamam canım, tamam, kızma.
2: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
0: Ne? Garip. Demek sen ha?
2: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
0: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
2: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
1: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına, lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
4: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
1: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
4: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
1: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
4: Amin.
5: Hatta et

0: Seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

0: üç rekat sünnet, dört rekat farz olan namaz. İkindi.
1: Doğru.
0: Yaşasın 10 puan.
1: Sen sor şimdi.
0: Kur'an'ın ilk suresi.
1: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
1: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
1: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
1: Evet, en sevdiğim.
0: Berabere kaldık.
1: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
0: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
2: ay. Büyük ihtimalle öyle.
0: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
1: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
0: Son kararımız mı?
1: Evet.
0: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.

0: odadayı neyin var? Sivilce mi çıktı yanağında?
1: Yanağına çimdik mi attılar?
0: Dövdüler mi seni dayı?
2: Ateşim ağrıyor, ateşim.
0: Niye söylemiyorsun?
2: Konuşurken acıyor çünkü.
1: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
2: Cidden mi? Sen mi yaptın?
1: Yok.
2: Kim yaptı o zaman?
1: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
2: Hemen getirin bana dağlar.
1: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
2: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
2: Ne?
0: Diş ipi.
2: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
2: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
2: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
2: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
1: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
2: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
2: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
1: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
2: Olmaz.
0: Olur.
2: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
2: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
1: Tamam.
2: Harika.
1: Ama bir şartla.
2: Neymiş o şart?
1: İcadı biz kullanmayız.
2: Tamam.
0: Denemeyiz de.
2: Tamam.
0: Ha. Ve...
2: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
2: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
2: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babama mı yani?
2: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
2: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo. Motor. İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
0: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
2: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tam yani, değil mi?
1: Görelim bakalım.
0: Hedefi tutturamadı dayı.
2: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım.
0: Biraz aşağı.
1: Dayıcığım. için bu kadar yeter mi sence?
0: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
2: Kapat, kapat. Oh. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
2: Bakın, harika bir yüz masaj aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
2: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
1: İnat etme lütfen, al şunu.
2: Şart mı?
0: Evet.
2: Tamam, tamam.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostum.

0: bir. Ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Oh, bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Hı? Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Ha, yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o.
0: Ha, ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuralara bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum

0: Dur sana ortalığı toza verdin.
1: Özür dilerim. Ha? Ha?
0: Ya, dur koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
1: Dur kedicik, pisi pisi dursana. Gelsene buraya. Kedicik pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına. Şu motosiklete bak.
0: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
1: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
0: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
1: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
0: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
1: Bizim mi?
0: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
1: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
0: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
1: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
0: Nasipse gideriz inşallah.
1: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
0: Dur oğlum, dur.
1: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
1: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
1: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
1: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
0: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
1: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
0: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
0: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
0: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
1: Diliniz tutuldu yani.
0: Öyle de diyebiliriz.
2: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
0: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
1: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
0: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
1: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
2: Muratcığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
1: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
1: Çoktan uyudum anne.
2: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
1: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
2: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
1: Eski sandıktaydı.
2: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
1: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
2: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
1: Allah rahatlık versin anne.
2: Allah rahatlık versin oğlum.
1: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
1: Tamam tamam. Uyudum bile.
0: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Bunlar ne Murat?
1: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim.

0: ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
1: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
0: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
1: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
0: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
2: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
2: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
0: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
1: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
0: Ya anne.
2: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak, hemen kurur.
0: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Baba, bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni, değil mi? Aa, Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
1: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye, kutsal topraklara götüreceğim.
0: İyi bari.
1: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
0: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı, değil mi?
1: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve Peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
0: Baba, iyi ki geldik buraya.
1: Evet.
0: Aa! Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
1: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
0: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
1: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
0: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
1: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
0: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
1: Olabilir oğlum.
0: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
1: Peki bakalım, gelsin.
0: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
1: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
0: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Feribota bineceğiz.
0: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
1: Evet.
0: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: ama sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü mü?

0: Bir daha o kadar geç uyumak yok. Sabah kalkamadık. Bahçeye geç kaldık. Abim merak etmiştir. Geldik abi. Bahçeye geç kaldık abi. Kim bilir ne kadar merak ettin bizi.
1: Merak etmez olur muyum? Nerelerde kaldın?
0: Ben de onu diyorum ya abi. Geç kaldık işte. Oyuncak kutusu. Harika.
1: Oyuncak kutusu değil bu, canımın içi. Alet kutusu.
0: Alet kutusuna bayılırım. Ben de oynayabilir miyim?
1: Ben oyun oynamıyorum ki. Kutunun kapağı kırılmış, onu tamir ediyorum.
0: Ben de tamir edeyim. Ben de. Ay.
1: Zaten senin yardımına ihtiyacım var. Bu çiviler karışmış. Onları boylarına göre yerleştirebilir misin? Bak böyle. Ayrı ayrı. Yapabilir misin?
0: Tabii ki yapabilirim abi. Bu benim işim.
1: Hah, oldu işte.
0: Oldu işte.
1: Bunu da alalım. Bunu da.
0: Şimdi sıra bende.
1: Ne sırası?
0: Ben sana yardım ettim. Şimdi sen de bana yardım edeceksin.
1: Bu defa ne isteyecek acaba? Allah yardımcımız olsun. Cemre eteğinde yarım günlük işle geliyor.
0: Çok yoruldum.
1: Ne güzel. Bloklarından ev mi yapacaksın kardeşim?
0: Hayır abi. Sen benim bloklarıma ev yapacaksın.
1: Bloklarına ev mi yapacağım?
0: Senin çivilerinin hepsinin ayrı odası var. Benim bloklarım karma karışık.
1: Sana daha yeni bebek evi yapmadık mı? Bloklara ev yapılmaz. Bloklardan ev yapılır.
0: Yapamıyorum ama abi. Aradığım parçaları hiç bulamıyorum. Oyunlarım çok uzun sürüyor. Seninle oynamaya vaktim kalmıyor. Sen de yalnız başına oynuyorsun. Üzülüyorsun. Ben senin üzülmene asla dayanamam.
1: Tamam. Yapalım şu blok evini.
0: Yaşasın!
1: Ben malzemeleri toplarken sen de bloklarını odalarına girecek şekilde ayır. Olur mu? Biraz vakit kazanalım.
0: Olur tabii abi. Vakit kazanmak benim işim.
1: Ya ne demezsin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şunu da yapalım. Tamam. Oldu.

0: Çok şükür.
1: Ah, çok şükür.
0: Getir bakalım bloklarını. Tam 6 odalı eviniz hazır. Ha? Sen blokları 9 gruba mı ayırdın Cemre?
1: Evet abi. Vakit kazanalım diye yaptım.
0: Boylarına göre ayıracaktın ya kardeşim. Renklerine göre ayırmana ne gerek vardı?
1: Ne gerek yoktu abi. Boyları farklı olursa evim yamuk olar. Renkleri farklı olursa da çirkin olar.
0: Olarsa olar. Ne yapayım yani?
1: Daha çok oda yapabilirsin.
0: Of Cemre.
2: Oo, hay Allah. Cimcime nihayet abisi de ağlatmayı başardı galiba. Vah vah vah. Hayırdır Çelebi? Neyin var evladım?
0: Bitmeyen işlerim var dede.
1: Üzülme abi. Ben sana yardım ederim.
2: İlahi çocuklar. İnsan senin kadar becerikli olunca yardım isteyen de çok olur Çelebi. Elinden her iş geliyor maşallah.
0: Ben de elimden her iş gelsin istiyorum ama sonra çok yoruluyorum.
2: Boş dur bak, insanı daha çok yorar evladım.
0: Öyle mi?
2: Elbette. Çalışmak insanın hem beden sağlığını, hem akıl sağlığını, hem de kalp sağlığını korur.
0: Nasıl korur peki?
2: Şöyle izah edeyim. Allah her kuluna bir kabiliyet verir ve herkesin bu dünyada yapabileceği bir iş vardır. Kişi hiçbir işle meşgul olmazsa yaratılış amacına uygun yaşamaktan uzaklaşır. Zamanla kendini işe yaramaz gibi hissedebilir.
0: Doğru ya. Bütün gün boş durduğumu düşündüm bir an. Ne kadar sıkıcı.
2: Hem de nasıl. Halbuki bir şeyler imal etmek, inşa etmek, hele de insanlığa faydalı olmak ne kadar mutluluk verir.
0: Ya evet aslında. Bu kutu da hiç fena olmadı. Cemre'nin de ihtiyacı vardı zaten.
2: Senin de Cemre'ye ihtiyacın var biliyor musun?
0: Ne demek istedin dede?
2: Kabiliyet kişiye Allah'tan verilmiş bir hediyedir. Bu kabiliyetlerle başkalarına yardım etmek de bir anlamda Allah'a teşekkür etmek gibidir.
0: O zaman Cemre sayesinde Allah'a sık sık teşekkür ediyorum dede. Şimdi padişahları düşündüm de ne kadar sıkılıyorlardır kim bilir.
2: O niyeymiş?
0: Yaşadıkları dönemde en iyi aşçılar, mimarlar, terziler, marangozlar hepsi padişahın emrinde. Canları ne kadar sıkılmıştır kim bilir.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Sultan Fatih'in aldığı eğitimi, yapabildiklerini, kabiliyetlerini unuttun mu?
0: Evet. Tabii ya. Nasıl da düşünemedim. Sultan Fatih'in çok maceralı bir hayatı olmuştur bence.
2: Yalnızca o değil ki evlat. Yalnızca sultanlar da değil. Bütün saray halkı dönemin en yüksek eğitiminden geçiyordu. Her birinin ustalık gösterdiği bir alan muhakkak vardı. Olmak zorundaydı.
0: Gerçekten mi? Onlar da mesela okula gitmek zorunda mıydı?
2: Elbette. Ennarun denen saray okulunda eğitim görüyorlardı. Ve bu gayet zorlu bir eğitimdi.
0: Vay, çok etkileyici.
2: Başka türlü olamaz evlat. Kendi iradesine hükmedemeyen koca devlete nasıl hükmetsin?
0: Çok mantıklı. Tam oldum. Çok şükür.
2: Hey maşallah. Marangozluk da gerçekten iyisin Çelebi.
0: Teşekkür ederim dede.
2: Peki tahmin et bakalım. Hangi padişah marangozdu?
0: Bilemedim dede.
2: Sultan II. Abdülhamit. Usta bir marangozdu evlat. Hem de kendi yaptırdığı camide kusursuz bir ahşap işçiliği sergileyecek kadar.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Keşke görecek vaktimiz olsa dede.
2: Mavi karavan bize biraz vakit kazandıracaktır evlat.
0: Yaşasın!

0: ne kadar değişik bir cami. Vay!
1: Öyle. Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyılda inşa edildiği için Avrupa mimarisinin etkileri gözlenebiliyor.
0: Çok güzel. Hı? Hı? Dede, neden bu camide yalnızca bir minare var?

0: Sultan camilerinde birden fazla oluyor diye biliyordum.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Haklısın. Hı? Yalnızca sultanlar birden fazla minareli camiyi inşa ettirirlerdi. Hı. Sultan II. Abdülhamit belki alçak gönüllülüğünden burada böyle bir tercihte bulunmuştur.
0: Hı. Hı. O da güzel.
1: Asıl adı Hamidiye Camii olan Yıldız Camii 1881-1885 yılları arasında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
0: Aa, Hamidiye ismi Sultan Abdülhamit'ten mi geliyor?
1: Evet evlat.
0: O zaman mesela Hamidiye çeşmeleri de mi ondan?
1: Elbette. Sultan Abdülhamit öyle hayırsever bir padişahtır ki yaptırdığı eserler onun ismiyle anılır.
0: Ne güzel. Dede. Caminin içi daha da değişik.
1: Evet evlat. Yapı hem planı hem de süslemeleriyle diğer camilerden farklıdır. Mesela bu sütunlar. Aa. Binanın taşıyıcı elemanları olmalarının yanı sıra dekoratif olarak da farklı bir zenginlik sunar.
0: Hmm. Kubbe ne kadar muhteşem dede. Aynı gökyüzü gibi.
1: Hakkın var evlat. Kubbe gök kubbe renginde. Kubbenin etrafına yerleştirilmiş 16 pencere de caminin çok iyi ışık almasını sağlıyor. Ayrıca kubbede yazılı ayetler de görüntüyle uyumlu.
0: Ya hangi ayetlerde de?
1: Necm, yani Yıldız Suresinin ayetleri evlat.
0: Ne güzel düşünmüşler.
1: Hadi bakalım etrafa şöyle bir bak. Muhteşem marangoz ustalığını keşfet.
0: Dede bu bölüm muhteşem.
1: Bu ahşap kafesler hünkâr mahfilini örtüyor evlat. Hı? Bu camiye özel 2 adet hünkâr mahfili var. Ve bizzat hünkârın yani sultanın kendisi tarafından el işçiliğiyle imal edilmiş.
0: Gerçekten de çok güzel. Sultan Abdülhamit bu ustalığı kazanmak için çok çalışmış olmalı.
1: Muhakkak.
0: Benim bu ustalığı kazanmam için Cemre'ye daha çok ev yapmam lazım. Bebek ev yaptık. Blok evi yaptık. Şimdi sırada kitaplarının evi var.
1: İlahi çocuk. Götürme beni.
0: Sonra defterlerinin, sonra kalemlerinin, sonra boya kalemlerinin, elbiselerinin, ayakkabılarının, tokaları da var evet. Toka evi olmalı. Toka evi şart.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat.
2: Nadir üzüldü, Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup

Ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. "Merhaba filler, top oynayalım mı?" diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. "Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz." demiş. "Sonra oynamaya ne dersin?" diye de eklemiş. Sincap capcup ne desin? "Peki" demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese "Benimle oyun oynar mısınız?" demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. "Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok" diye kendi kendine sızlanmış. O sırada kirpi pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca "ben oynarım" diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. "Harika fikir Pikir, harika." İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: 유물전우.
1: 시즌 하나부터 무게 날 수 있는 전우 쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerinin eksilmedi evimize de cıvıltı ismini verdim.
0: Sen ne güzel isimler bulmuşsun böyle. Ben bu isimlerin hepsini sevdim.
1: İstersen üşüyen kirpilerde bir isim bulabilirim. O kirpiler niçin üşüyordu?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korosu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor?

0: Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil. Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
2: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
2: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
2: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
2: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
2: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
2: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
2: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
2: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
2: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
2: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne miğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçlara kıvırcık.
2: Ayşe, nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
2: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Trende yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Dikkat et evlat.
1: Bu ne acele Ali?
2: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
0: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
2: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
1: Ona kendin karar verirsin.
0: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
2: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
1: Onları yolda bulacaksın.
0: Ne o? Yüzün değişti.
2: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
0: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir merhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

Arif Savcı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası. Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı. Bulduk rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Ya da camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir rıkkımız. Pes etmek yok rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkı kız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkımız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe yazım kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahulazim. Harun? Ne oldu? Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekletiyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine

0: Harun dur ya, yine panik yaptın. Nasıl yapmayayım Emin ya?
1: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
2: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
1: Komik tabii.
3: Selamun aleyküm.

0: Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
0: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
0: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
2: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
0: Fatma?
3: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
4: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
0: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
0: İşte, biraz.
4: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
4: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
0: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
4: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
5: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
4: Sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
4: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
2: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
3: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
6: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
0: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
3: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
0: Doğru diyorsun Fatma.
2: Hadi gidelim o zaman.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
0: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
0: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Ooo piti piti.
5: Yakalayamaz ki.
6: Hadi biraz büyüsen hiç fena.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha. Selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle, sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: that heat shock.
1: Balonlarım var. Uçan balon, balon.
2: Uçan balonlar. Öğretmenim, balon alabilir miyiz?
3: Bu hafta mercan yelerası biriktirdi mi herkes?
2: Evet.
3: Aferin incilerime. O zaman birer tane balon alabilirsiniz.
4: Yengeç, bize tam 1, 2, 3, 4, 5 tane balon.
1: Tabii. Benim tam 10 tane balonum var. Alın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 balon.
0: Yaşasın!

0: Balonum patladı.
1: Benim de.
2: Ya, hayır, benim de.
1: Olamaz.
3: Benim patlamadı. Dur dur, nereye gidiyorsun? Benim de patladı.
4: Sağlık olsun incilerim.
0: 5 balonumuz vardı, hiç kalmadı.
4: Yani 0 balonunuz kaldı.
5: 0 mı?
4: İncilerim, balonlarınızın patlamasına üzüldüm. Ancak bu sayede 0 sayısını öğrenmiş oldunuz. 0 hiç yok demek.
1: Hiç kalmadı yani, 0 kaldı. 0 neye benziyor acaba?
4: Hadi bana renkli taşlar bulun. Ne kadar da hızlısınız öyle. Tamam, şimdi taşları kuma çizdiğim şekle dizin.
1: Buraya, buraya, bir tane de buraya.
0: Bir tane de buraya, buraya. Aa!
3: Pufla kıpırda tam ortaya.
4: İşte 0 sayısı incilerim.
2: Bu sayıyı ben 10 sayısından hatırlıyorum. Bir sayısının sağına gelince 10 oluyor demek ki.
6: 2'nin sağına da 0 gelince 20 oluyor.
4: 0 sayısı aslında hiç yok demektir. Ama sayıların sağına gelince de çok demektir incilerim.
3: On oldu işte.
4: Sayıların yanına 0 eklendikçe sayılar büyür. Şimdi 100 ve bir sıfır daha 1000.
1: 0. Demek 0 sayısı tek başına hiç yok demek. Başka sayıların yanına gelince de o sayının çoğalmasını sağlıyor. Çok enteresan bir sayıymış.

0: Neşeniz bol olsun yavru balıklar. Muz ikram edeyim size.
1: Teşekkür ederiz Kaju.
2: Aa, sepette 0 tane muz var.
3: Yengeç'e bakın, çok üzgün görünüyor.
4: Neyin var yengeç?
5: Bir dalga çıktı, bütün balonlarım patladı.
2: Yani 0 balonun kaldı.
5: Ve moralim de 0.
6: Moral nasıl 0 oluyor ki?
5: İlahi kıpır, beni güldürdün. Yani moralim de kalmadı demek istedim.

0: Sıfır.
1: Hiç kalmazsa sıfır olur. Sıfır bazen sayıların yanında durur.
0: Sayıyı kocaman yapar, büyütür. Sıfır moralin varsa kıpır seni güldürür.
2: Gülüyorum kıkır kıkır, karşımda koca bir sıfır. Bazen hiç yok, sayıların yanında olur çok.
3: Gülüyorum kıkır kıkır, karşınızda sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır.
4: Şimdi moralim 100, 100, 100.
5: Silindir.
6: Hadi, az kaldı.
7: Hadi incilerim, harikasınız. Yumurtalarınızı kırmadan karşıya geçebilirsiniz.
1: Düştü. Yok, tuttum, düşmedi.
0: Kıpır geliyor.
8: Sakinim, sakinim. Ay, sakın düşme.
7: Başardınız. Tebrik ederim.
8: Çok eğlenceliydi.
7: Ders bitti incilerim.
0: Aa, bir daha oynasaydık keşke.
7: Yarın tekrar oynarız. Hatta şöyle yapalım. Herkes kendi yumurtasını yanında götürsün ve onu kırmadan yarın tekrar okula getirsin. Yumurtalar sizlere emanet incilerim.
6: Oo, emanet çok önemli bir şey. Emanet edilen şeye çok iyi bakmak ve dikkat etmek gerekli.
8: Tamam işte benim yumurtacığım. Ona çok iyi bakacağım.
9: Yumurta gülüyor mu, bana mı öyle geldi?
0: Lila'nın işleri işte. Hemen yumurtasını boyamış.
8: Ne var ki bunda? Ben de yumurtama kurdele taktım.
6: Benimki de güneş gözlüklü. Bakın.
8: Dur güçlü, yumurta çantan da kırılabilir.
9: Haklısın.
0: Peki, nerede taşıyacağız yumurtalarımızı?
7: Yumurtaları taşımak için birer kutu yapabiliriz.
6: Kartonlardan olur mu?
7: Elbette olur.
8: Kıpır, yumurta bu şekilde de güvende olmadı sanki.
7: Kutularımızı köşeli değil de, belki yuvarlak yaparsak yumurtalarınızı güvenli bir şekilde evinize götürebilirsiniz.
9: Yuvarlak mı?
7: Önce bir dikdörtgen kesiyoruz. Ve yuvarlıyoruz.
8: Aa, işte içine koydum. İçinde yumurta yok ki.
7: Acele etme incim. Silindir bir kutu yapmalıyız. Şimdi iki tane daire kesiyoruz. İçine biraz da pamuk koyalım ki yumurtamız kırılmasın. İşte tamam. Şimdi yumurtanı silindirin içine koy bakalım sütlaç. Ve bir daireyi de üstüne yerleştirip silindir kutumuzu tamamlıyoruz.
8: Çok güzel bir kutu oldu.
0: Ha? Ama başka silindir kutular için kartonumuz yeterli.

0: değil, çok az karton var.
1: O zaman silindire benzeyen başka nesneler buluruz incilerim.
2: Dürbünümün şekli silindire benziyor. Ha, yengeç bir şeyler taşıyor.
0: Bakayım, çok merak ettim.
3: Geri dönüşüm için epey karton topladım. Selam yavru balıklar. Hay Allah, tutun, tutun, tutun.
4: Topladım, topladım, topladım.
0: Ne inatçı bir rulo. Benden kaçamazsın, gel buraya, gel. Tamam, yakaladım.
3: Çok teşekkürler yavru balıklar. Bunlar tuvalet kağıdı rulosu. Hepsini geri dönüşüm için topladım.
0: Dürbün oldular.
5: Baksanıza şekline. Köşeli değil ve yuvarlak. Tıpkı silindir gibi.
2: Oo! Bu rulolardan yumurtalarımıza kutu yapabiliriz.
1: Harika bir fikir Puf. Yengeç, bize de birkaç rulo verir misin?
3: Elbette öğretmen hanım. Buyurun, buyurun.

0: artık silindir kutularımız sayesinde
1: yumurtalarımız güvende. Yarın onları kırılmadan getirebiliriz.
2: Böylece kaşıkta yumurta taşıma oyununu yeniden oynayabiliriz incilerim.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba. Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bella Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla'yla Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir

0: bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: Ne kadar da çok yıldız var, dedi Ayla. Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar.
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla

0: ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta,"
0: diye düşündü. Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: El yüz yıkamak ne muazzam, oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz, yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak!
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordu.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi.
1: E'si
0: gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel haydi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim.
2: Be.
0: Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya.

0: Bu seferki ne keçi ne de eşek.
1: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
1: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
1: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
1: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
1: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: Bir.
1: Sabun.
0: Sen miydin?
1: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
1: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabun da değil mi?
1: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
1: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
1: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
1: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
1: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
1: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
1: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
1: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun! Aman sabun, dikkat et.
1: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
1: Ya öyle demiyorum da, ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Ah, uy. Uu. Bir daha çarparsam...
1: Korkma korkma, öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
2: Ay hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse acı var. Böylece karşıdan birinin geldiğini anlar.
2: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı acı var. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
2: Nasıl yani?
0: Sabun.
1: Tamam tamam özür dilerim.
0: Anda tuzsuz.
1: O da gelmeden önce ses verdi.
2: Sesi de gör maşallah.
0: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
0: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
2: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
2: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
0: Aman ne destek.
1: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
2: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım, buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
1: Bu kez benim suçum değil.
0: Tamam tamam, benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
1: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
0: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
2: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
0: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
0: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözüm kapalı.
2: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
0: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
0: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
0: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
2: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
0: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz. Hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
3: Bunu sen istedin.
2: Neyi istedi?
0: Çok eğlenceli.

0: Durun! Yetişemiyorum! Bekleyin!
1: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
2: Olmaz! Ben gözüme bir şey damlatmam.
0: Ama nasıl iyileşeceksin?
2: İyileşmesen de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi Tuzsuz? Götürürsün değil mi? He? Götürürsün.
1: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
2: O da doğru.
0: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
2: Ne anlamaz şeysin sen Hacıvat? Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma Tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
1: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
2: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
0: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
2: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
1: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
2: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz bağırır mıydım?
0: Sence?
2: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
1: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
2: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
0: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
1: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
2: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
1: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
2: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
3: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Çelebi.
3: Ne yapıyorsun azizim?
2: Ölçüyorum.
3: Neyi?
2: Evin alanını.
3: İyi de burada ev yok ki.
2: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
3: Ev mi yapacaksın buraya?
2: Öyle düşünüyorum.
3: Kendi evinden memnun değil misin?
2: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
3: İlginç.
2: Neden?
3: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
2: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
3: Bilmem.
2: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
3: Olur söylemem.
2: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
3: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
4: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
4: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
4: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de

0: de vermelisiniz.
1: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
2: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
1: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayır

0: Abarttım galiba. 19,5 derece yeterli olur.
1: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Ha, öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
1: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ah. Ay, ay, oh.

0: İçi yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme Kerim. Su verme Önder. Ot toplama Hami. Ot verme Burak. Elma toplama Vefa.
3: Elma verme Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efa, sen de bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sırabildi.
1: Of.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
1: Ben mi yesem acaba?

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
3: Başım. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
4: Çocuklar, ne oldu burada?
3: Aman hocam, sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
5: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
4: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
4: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun. Durun, beni de bekleyin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samson'um Sobe. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu. Aa, arkadaşından özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
2: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
2: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
2: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
3: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
1: Toplantı. İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
2: Allah korusun.
1: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
2: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
1: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
1: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
1: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
2: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
1: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
1: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
0: Durun.
2: Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
1: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Müfettiş daha iyi gibi.
0: Tamam müfettişim.
2: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
1: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
2: Müfettişi tercih ederim.
1: Müfettişim, buldun mu?
2: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
1: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aman diyeyim, sakın.
0: Biz geldik.
1: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
2: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
0: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Hav hav hav hav. Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
2: Hadi bakın.
0: Hadi. Baba dikkat et.
2: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
1: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı Minnak ve Kurnaz Tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
0: Olmaz.
1: Neden ama?
0: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
1: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
0: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
0: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
1: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
2: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
1: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, Fındık, hadi.
0: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
1: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
0: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
1: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
2: Durun durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
0: Buldu mu yoksa müfettişim?
2: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
4: Yaşasın.
1: Çorap bulundu.
2: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
1: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
0: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
5: Adem. Bakar mısın?
0: Annem.
2: Hemen geliyorum canım.
5: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
2: Sabahtan beri çalışıyordu.
5: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
2: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
5: Ya.
2: Filtresine bakmalıyım sanırım.
0: Bak baba.
2: Bakın buraya kimler sıkışmış.
0: Yaşasın çorabım.
2: Çorabın burada ne geziyor?
0: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.